Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Bin. Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğin Uyghurça anlıkçını başlayınız.

ýerse, sormasa ýa-ki etmese, bara-bara arlyk şekillenip galady. Muşundaq ketýärdigän bolsa, är aýallar münasibeti soslaşýardy. Hatta toy kılgan çağdıgedek turmuşqa bolgan kızgınlıqdan mahrum kalıdı. Biri sormasa, biri etmasa, biri paraz kılışqa horunlu kılsa, biri may tartıp turubasa, bundaq hissiyat qandaq mı uzun qıca damlaşsın? Nurgu münasibetle sükut kılış içi de ahırlaşıqı qarap yözlünüdü.

Türlük yollar bilen yakışacak buluş adamını en dayın çarçıtıdı. Kılç kadırlamaslık toluma ahmaklık bu hesaplanıdı. Tolup taşkan mihriballık mu? Eş kandık cevapkı erişemizse ahırda kurup tügeydi. Yesiyat müdelim uşundak asta asta soslaydı. Bir arkağı örünüş bilen sırdaşla yatla ayılındı. Hayata tağdır sebeplik uçuruşu

Biz yasya sebeplik illiqliqqa erişimiz. Qadırlamaslik sebeplik ayrılımız. Keyingi ömrinizde her bir qızğınlıqqa oval qılmaslıqınız, her bir uçuruşunu qadırlaşanızını ümit qılaman.

0: менен 6900 токталгы орнуны. Дөйлөт карханаларынын токталгы майданы ва жол бойундагы токталгы жол бөлүгүндөгү тахминен 7700 токталгы орнуны. 11 багчынын 19 токталгы майданындагы тахминен 4826 токталгы орнуны мас кадамда аксыз эчипти. Бунундан башка 37 жолда халыкка кулай токталгы жол бөлүгү тасис кылып, автомобилдерди жол бойуна вакытлык токтотушка шарайыт жаратты. Үрүмчи шаарлык токталгы майданы мулазимат маркези башкаруу 2-чи бөлүмүнүн азасы Су Юнчин мындай деди. Нукта орунун алдын текшерип, белгилерни орунлаштырып, майдан ичиндеги токтотуш тартибин бүтүн күч менен калыпташтырып, токталгы байлыгын эң зор дарежеде эчиптик. Үрүмчи аммави токталгы майданы мулазиматын башкаруу чеклик ширкети тижарат башкаруу бөлүмүнүн жолун вакытлык ийгилеш кесибиге масул хадими Шөфей мындай деди. Чыңту токталгы майданы ширкетибиз му 64 орундагы жол бойундагы токталгы ноктасы 2900дан артык токталгы орнун шаар аһалилери саяатчылардын автомобилдерин хаксыз токтотушуга мас кадамда эчиптик. Bayram mezgilinde yolunu çarlap tekşürüş, yetekleşini küçe itip, yol boyutki tohtutuş tertibige kapaletli kılıp, köpçilikden bayramlık yol yürüyüşüge kolaylık yaratımız.
1: Stansımız haberi. 2026 yıllık Aycı Mingubu Asya Tenerket Musabıksının erle disk etiş musabıksıda altın medalığı erişken Çungu Şincanlık Tenerketçi Abdıgeni Turgun yakında Ürümçeyi kaytip gelip Abdonum rayonundaki amının kızgını karşı erişiğe erişti. 9 ayının 24 günü bu növetlik Asya Tenerket Musabıksının yenik atletiki meydanıda 29 yaşlık Abdıgeni Turgun 64 metr 26 santimetrelik netice bilen erlerinin disk yetiştirde çempiyonluğa erişti. Bu, Cungu Mayırlarının 24 yıldınkin yana Asya Tenerket Musabıksı'da erlerinin disk yetiştirde çempiyonluğunu kolu keltirişi. Abdıgani Turgun mındak dedi. 2023 yılı Hangzhou Asya Tenerket Musabıksı'da mis medalga erişip bek apsuslanğan edim. Bu 3 yılda üzliksiz tırışıp kıyınçlıkını yendim. İktidarımını küçeytiş üçün mehsus meşk kıldım. Beden eğirlikim cahatımı küçüdüm. Kilerki nişanım kışta tekim yakşı meşk kılıp Beycan'da ötküzüldüğün dünya levhat alış musabıksı'da tekimi zor bösüş hasıl kılış. Abdıgani Turgun Kaşgar vilayetinin Konya şehir nahiyasında tuğulgan. Boyu egizliki 2,2 metr. İşki belikini kötürgendeki egizliki 2,16 metr geliyordu. Abdonum rayonluk tenterbiye idarısının Ergun tenterbiye meşk merkezde terbiyelengen. 2021 yılından 2026 yılıca o memleketlik yenik atletika, levhe talışış musabıksı ve memleketlik tenerket musabıksının erle diski yetiştirde zıçıl çempiyon bolgan. 2023 yılı ve 2025 yılı Asya yenik atletika, levhe talış musabıksı da iki katım çempiyon bolgan. Abdonum rayonluk tenterbiye idarısı Ergun tenterbiye meşk merkezi partiya komitetinin şucisi Jai Hongfei ahval tanıştırıp mındak dedi. Asya tenerket musabıksı kolluğu keltürülgen bu altın medal, Jungu tenerketçilerinin 24 yıldın kiyen erlerinin desk yetiştirdi erişken yeni bir altın medali. Şundakla Şincan tenerketçisinin Asya tenerket musabıksının yenik atletik türde erişken ikinci altın medali.
0: Emde kısa haberler anladığımız. Abdonum rayonluk partiya komiteti toru bexatarligi ve uçurlaştırış komiteti işxanasının tekşürüp bekitip tavsiye kılışı bilen Şincan Şiyen Süni Akıl Çeklik Şirketi öz aldığa tetkik kılıp yaratkan Şiyen Çoğun Endizisi yakında Merkezi Komite Tor Bexatarligi ve Uçurlaştırış Komiteti işxanasının hasili şekildeki Süni Akıl Mulazımıtını enge eliş, Çoğunkur Biriktiriş Mulazımıtını hesaplaş usulünü enge eliştin resmi ötüp Şincan'daki devletinin işkini enge elişini tamamlayan Tunci Memuri İşler Asasi Gevdesinin hasili şekildeki Sün'i akıl çoğun endizisi bulup kaldı.
1: Cungu'daki yakşı kişiler tizimlikini ilan kılış murasimi Tönegin Cilin ölküsünün Cilin şehirde ötküzeldi. Faaliyet meydanı da 2026 yıllık 3. Türküm'deki Cungu'daki yakşı kişiler tizimlikini ilan kılındı.

0: Qadirlik dostum, AI bilan paranglishda mastan bo'lib qilish balaning psixik sog'lomligi va salomatligiga yoshirin qayb ilib kelishi mumkin. Muxbirimiz Gulri Surat bu vaqt xabar berdi.
1: Suni aqli iqtidorining tez taraqqiy qilishiga agishib, turlik AI amaliy qo'llanishchan so'zlashish iqtidori barg'ansir pishib yetilib, asta-asta bir qism bolalar va yosh o'smirlarning paranglishish hamroyiga aylandi. Bu xil AI paranglishish quroli har vaqt turdi bo'ladi. Gepingizni bilib atmaydi. Radiya bermeydi. Şuna bazı balların alkışıya erişti. AI paranglış şemrayı rastalla işencilik mi? AI bilen paranglış şıkka mestanı bulup kiliş, balıların cismani ve ruhi sağlamlıkıga yoşurun xavip ilip kiliş mümkün. Muhbir ziyaret cereyanda Leo Hanım bir aile kişiler bilen paranglışıp kaldı. Leo Hanım'nın hizmeti aldıraş bolğaşka, dostunun tanıştırışı bilen balısıga AI işiltişini başlıqanlıqını. Bunda kilişinin AI'nin hemrah buluş iktidarı ve ögünüş iktidarının paydalanışını maksat kılganlıkını etti. Halbuki bala AI'ni bir mezgil işletkendinkin onun tılış badilişi de bazı naçar alametler görüldü. Leo Hanım mındaktırı. Mən onun adeti şiltidigan tekşi taktılıq kompüterde onun kımas gelmeydigan bazı mezmullarını baykap kaldım. Leo Hanım paranglışış xatırsın tekşürgende AI hemişe balalarının digini boyca balalarının galiti nerslerini izdeş psikikisiga maslaşırganlıqını baykıdı. O ilip kelgen akıvet balısının kündülük herkide körleşki başıldı. AI deslapta yaş üsmerlerinin salametlikini közde tutup onunla bu temada paranglaşmaslıqını etdi. Lekin bala bir kanç kıtım diyeninkin AI balının digini boyca iş gördü. Aqibatda balaning kundalik turmushiga ta'sir ko'rsatib, bola oilasidagilar yoki savoqdoshlar bilan paranglashganda yoki aloqa qilganda, agar qarshi taraf uning gapiga kirmasa, ochiqlandi, varqiridi. Shuning bilan Leo xonim balaning tekstaxtlik kompyuterdagi AI yumshoq detalini yuyib o'tdi. Shuning bilan bir vaqtda amal bor vaqt chiqirib balaga

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыда жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларды ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, аптап қардап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtumay aylınıb durğandək, ademlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıb qilisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізет үрміті әң мұқадәсікіні аңылы қоғдат, аясыны қадырлап, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.
8: Сағламлық бастықынымызда.
9: Talondiki ichkili kodni sayli sekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş kuçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
10: Kormuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqnun alayımız.
8: Sağlamlık ayıqımızda.
11: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
9: Velisbit bilen işgı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
8: Sağlamlık kolumuzda.
9: Əhlətlərini türüge ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
10: Denizlərini içib, hava almaşdırıb dursaq, öyünün havası saplışıb, mikropla yok aydı.
8: Sağlamlık hər vaqt yenimizda.
9: Piyadilə yolu köpüyüb, yeşillik pürkengen məlimizdən moiddi barğansırı yaxşı bulmaqda.
8: Sağlam cüngu birlikdə atışımız qımıqtaj.

ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolda ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda algı ilgirlevatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtanla xayarlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanıp karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk orni əsli kelgelikinin 50 yıllıkını hatırlaşığında kılgan sözünü anladığımız.

radio anlıqıcı dostlar. Dövəndə başvuci Xi Jinping'nin 2021-nin 10. ayının 25. günü Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluq orni əsli kəlgənlikinin 50 yıllıqını xatırlaş yığında kılgan sözünü anlattımız.

Hürmetlik Başkatip Guterres, Cungudu Turuşluk Elçile ve Halkara Teşkilatlarının Cungudu Turuşluk Vekilleri, Hanımla, Efendile, Dostla, Yoldaşla. 50 yıl ilgiriki bugünkü günde 26. Nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığını mutlak köp avaz bilen 2758. numarlık kararını makullap, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki barlık hukukunu esli keltürüşünü karar kılıp, Cumhur Halk Cumhuriyeti Hükümeti Vekilinin Cumhur'un Birleşken Devletler Teşkilatı'daki birdenbir kanunluk vekili işgelikini itiraf kıldı. Bu, Cumhur halkının galbisi. Şundakla, dünyadaki her kaysi devlet halkının galbisi. Bugünkü bu alaydı künde, biz bir yerge cem bulup, tarihini eslep, kelgüsüge nezer silavatımız. Bu naid ehmiyetlik iş. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranının esli kilişi, dünya üçün bir çoğun iş. Birleşken Devletler Teşkilatı üçün mü bir çoğun iş. Bu, dünyadaki barlık tınışlık perver, ve adaletperver devletlerinin ortak tırışçalıkının neticesi. Bu, dünya nüfusunun tötün birini igreydiğen Cungu halkının şunundan itibaren Birleşken Devletler Teşkilatı sehnisige kaydedin kadem koygalıkıdın diyerek berdi. Bu, Cungu üçün mü, dünya üçün mü zor hem çonkur ehmiyetki ige. Men bu yerde Cungu hükümeti ve Cungu halkı vakaliten Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının 2758. numarlı kararını çıkırışı teklif bergen ve onu kollugan barlık devletlerge Çin könlümden rahmet eğitimen. Hakkaniyetini yaklıgan barlık devlet ve halkı oli ihtiram büldürümen. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı da kanunluk oranı esli kelgendin boyanki 50 yıl Cungo tınış terakki kılgan insaniyetke bəxt yaratkan 50 yıl boldi. Bu 50 yılda Cungo halkı özünü üzlüksüz kudret taptırış royini baştın ahır cari kıldırıp, özgürüp duruvatkan vəziyette Cungo'nun ilgirleş yönünüşünü igilep, Cungu ve insaniyet terakiyatının seltenetlik dastanını pütti. Cungu halkı, yeni Cungu kurulgandın boyanki devletinin kuruluşu ve terakiyatı asası da ıslahat içi bitiş yeni tarihi mezgilini içip, Cungu'ça sosyalizmini muhabbetlik yaratıp ve ravajlandırıp, icdimai işlep çıkırış güçlerini üzlüksüz azat kılıp ve ravajlandırıp, turmuş seviyesini üzlüksüz östürüp, İşlep çıkırış güçleri nispeten kalak buluş halet eden, ixtisatının umumi miktarı dünya boyunca ikinci orungu ötüştek tarihi bölüşünü işğa aşırdı. Cungu halkı capağı çıdap küreş kılış arkısı da öz kuluğu tayinip, Cungu azamını da umum yüzlük allık cemiyet kurup çıkış nişanını işğa aşırıp, namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış canının galbisinin kolu keltürüp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda el kılıp, sosyalistik zamani ulaşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepirini başlap, Cungho milletinin uluğ gülün işinin parlak istihbalını kütüb aldı. Bu 50 yılda Cungho halkı dünyadaki her kaysi devlet halkı bilen baştan ahir iştipaklaşıp ve hemkarlaşıp, halkıra adıllık ve hakkaniylikini kovdap, dünyanın tınışlığı ve terakiyatı üçün zor tökp koştu. Cungu halkı tınışlığını kızgın söyüdü. Tınışlık ve hatırcemliğinin kıymetli ikelikini obdan bölüdü. Şuna, müstakil özge özü iyi buluş asasıdaki tınışlık diplomatiye siyasetini baştan ahırı yürgüzüp, adalet çıntırıp, hakkaniyetini yaklap, zomgerlik ve zoravallık siyasisiga katı karıştırdı. Cungu halkı kent terakki kılıvatkan devletlerinin ilgilik hukuki, hevpsizliki, terakkiyat menfaatini kogdaş yoludaki ekkani kürüşini katti kolladı. Cungu halkı ortak terakkiyatka türütkü buluşka küş çıkırıp,
Tanzaniya, Zambiya tömür yoldan tartıp, bir belbaq bir yolgıca terakki kılvatkan devletlerge çağımının yetişçi yardım verip, Jongo'nun terakkiyatı arkalık dünyanı üzlüksüz yeni pırsat bilen təmilidi. Yeni taşlaman öpki yalığı yokumi bütün yer şarını kaplıgan xatarlık peyitte, Jongo dünyanı özünün aldını iliş tizgilleş təcrübelerden paal hem bəhri kılıp, her qaysi devletlerge köpləp yokumgı takabül turuş maddi eşyaları, vaksina doğru yetküzüp verdi. Virus mənbəsini sürüştürüş ilmi həmkarlıqını çonqur qanat yaydırıp, insaniyetinin yokum üstüdün üzül kesil qalbi qiliş üçün səmimilik bilen paal tırışçalı kürsətdi. Bu 50 yılda Jongo xalqi Birleşken Devletler Teşkilatının nopozi ve ornini baştın ahır qoğdap, köp tərəpçilikini əmliyyət körstip, Jongo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı bilen bolğan əmkarlıqını künsiri çonqurlaşdırdı. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatı Xövpsizlik Kengişige daimi əza devletlik məsuliyeti ve burcini sadıqlıq bilen ada qılıp, Birleşken Devletler Teşkilatı Nizamnamesinin asasi məqsidi ve prinsipini, Birleşken Devletler Teşkilatının xalqara işladiki yadroluq rolunu qoğdudu. Jongo talaş tartışını tiniş usulda siyasi yol bilen hal qilishni paal teşebbüs kıldı. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatının tanışlıq saqlaş hərkitige 50 neçimin adem qitim xadim əvətib qatnaşdırdı. Birleşken Devletler Teşkilatının əzalıq bədeli tapşırıştiki ikinci çoğun devlet ve tınışlıq saqlaş xıraşdını üstüge eliştiki ikinci çoğun devlet bop qaldı. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatının 1000 yıllık terakiyat nişanını başlamçılıq bilen işqa aşırdı. 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakiyat qaralmısını başlamçılıq bilen əməliləşdirdi. Dünyanın namıratlarını azaytış işleri koşkan tökpisi 70%'ın aştı. Jongo Birleşken Devletler Teşkilatı nizam

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yine okşaşlar yeniçi mezmunlar bilen huzurunlar gidip geldi. Programımızın aval kadehli yaktırıp anlaydı kallakınlağı işinimiz. Ben Riyasetçi Dostanlar Şirin Gül Tohti. Bugün programımızda yeni kandak tedimlik mezmunlar uğurlaştırılgandı. Bula kızıksanla, bir kıtanla dağımlık bizde bulsun.

Gerçi okuşka meniş aldıda bu okuğucuların hemisi okuş bitirip kaytıp gelip yurtının taraqiyatıgı küş koştığalıqını bildirgen bolsa mı? 4 yıllık okuş çaryanda çoğun şehirlerde gelip işleş uyuğu kep kalan okuğucular mı yok emesiydi? Bulanın içi de Sübeyde Dalyan'daki çoğun bir karxanının 100 liranın sınav təşürüş imtihanı katniş aldı durattı. Nurzuba öz mektubda magister aspirantlı okuşka tazımlatkan idi. May bayramı yetip geliş aldı durattı. Nabi ilgir oylap koygan savaqtaşlarını Beijing'a cem kılış planını resmi halda şirtakı yetküzüp ''Hemimiz May bayramıda Beijing'da uçuraşsa kandak'' dedi. Maksat savaqtaşlarını okuş bitirgenden kin yotka kaytip işleşke davet kılış idi. Şirtak onunga dedi. ''Kayada hizmet kılış doğurluk, 4 yıllık okuş hayatımda kallamda teğimi inik, teğimi kem düşenci peyda buldu. Vatan bizni terbiyelep bilinbedi. Әмді біз үшін белімімізні әмілиеті ішілдіп, вәтәнге жауап қайтырдыған пейт келді. Вәтәннің әмілі ері қытсасықлағы мұқташ. Ғарбі район болып мұ таш құрған қытсасықлағы текімі мұқташ. Біз сабақташыланы таш құрған қайтыш қызы оламайды. Қайт құсы болса, қайсын. Қайт құсы болмыса, башқы чоң шәрләді келіп қызмет қысымы мәйді. Өзің білесін. Senin hazır kılsını bağındaki savaqtaşların işçi de mu taş korganı bir işleşini, iyilik tihleşini halaydı galat çıkıdı. Minin sınıfımda mu bir neçi savaqtaşım taş korganı bir işleydi galakını bildirdi. Ola taş korganı basa uxşaşla töhpü koşudu. Biz yurt qaytkan denkin, muşu yaxşı əhvalını çoğunlağı düşendirsek, ola çoğum toğru düşünüdü. Şuna may bayramıda Beijing'a bir işini halaydı gala basın. Başqa səbəblik bir işini xalamaydıqanla bulsa, bağımsı məyli. Nəbi şırtağının gəplərini anlab, dəmalıqın imdi işini bilənmək turplu qaldı. Birazdan kin, əmsə sənin deyinən dək bulsun. Aval, mən balla xəbər qılay. Kilələyimiz deyərləyə qarab, andın yataq orunlaşdıray. Axşamlıqı sana telefon qılıb xəbərini berəy, deydi. Nəbi planı boyaca hər qayış şəhərləgi oxuşqı berib, pat ardı oxuş bitirdiğən 9 oxuqıcıqa may bayramıda Beijing'de cəm buluş toğırsı da bir-birləb oxuduruş qaldı. Nəticdə şırtaq qoşulub, 8 oxuqıcı Beijing'a bardıqalıqını bildirdi. Bir oxuqıcı məlum səbəblərlən baranmaydıqan buldu. May bayramıda bu 8 oxuqıcı tərəb-tərəbdən Beijing'de cəm bulub, Nəbi orunlaşdırıqan mehmanxanda uçuraşdı. Həmisi bir-birləbdən qıçaqlaşıb görüşdü. Nəbi Beijing'dan Yenxal Leymi deyən bir oğul bir qız savaqdışını. Nurzuba Meishu deyən qız savaqdışını başlayıb kəygən idi. Ula bilən bilə Sübeydəmi kəygən idi. Şırtaq bolsa savaqdışı Wang Yifei və onun qız dostu Çi Shanshan'ı təklif qılğan idi. Həmməylən mehmanxan aşxanısta kəşik tamaq yegəş azada paranlaşdı. Bir çağda Şırtaq həmməyləni tenişdinişqi ündəb Nəbinin iki qız kəp qıldığalıqını elan qıldı. Köpçilik yaxşımısilə. Hər qaysı ali mektəblərini bütdürüş aldı turğan Koni yan savaqdaşla bugün bu yəgə yığıldıq. Məqsəd, məktəb bütdürgəndin kiyinki işlərimiz doğruluq azadı sözləşib eliş. Həməylən, tatınmay oldurayli. Mən aldı bilən köpçilikini bir-birləb tonuşdurub qoyay. O şundaq dəb, on tərəbdən başlayıb oldurğallarını bir-birləb tonuşdurdu. Onun qızıqarlıq tonuşduruşdan həməylən külüb getişdi. Әр бір оқуғычыны тұныштырғанда, шу оқуғычы орындан тұрып, көпчілікке тұныштық беріп, салам қалды. Бұланың ішіде Енхау білен Леймей, үшінші еллік оқшы ақырлашқан яздық тәтілді, Нәби білен білі таш құрғанға беріп, нұрғын жайланы көріп, чонқұр тәсірат еліп қайтып кәген. Шу қитімді, дәуір нәмунычысы Лачин Байекенің үйге беріп, оның дадысы Байеке Кәлдібәк вә ойлестегілі білен көрішкен еді. Meishu'mu Nurzaba bilen yazlıq tətildə taş qorğanı körüb kəyən idi. Yenə iş-kiş gün bilib olumuz. Şu cəriyanda texmi çonqır tonuşu olaydı. Dedi Nəbi həmməyləngə təkşi qarıb. Əmdi gəbnin özü kəlsək, bugün bu yəgə cəm bulub şunda xoşal bulduq. Həmimiz bilimiz, Şincan yaxşı cay, vətinimizin qarbi dərvasısı. Biz şu yəriki pamir iyizdəgidən uqışq kilib, ali məktəblədə nurğun yaxşı dostlan tapduq. Nəbi Yenxal Limey, Wang Yifei, Qi Shanshan, Xu Dandan, Meishulanı kösətdi. Biz bunundan bəy xursan. Biz oqışqa mağdığan çağda çoğunla bizdən ali məktəbini bitirgəndən kin yurt qaytıb şu yanan taraqiyyat üçün küş qoşumuzda ümit qığan. Biz mu qaytıb bardığalıqımız toğırlıq ifadə bildirgən idik. Mən əmdi vədimizdə orınlaydığan pəyt gəldi.

Beycan'daki 4 yıllık okuş hayatı 5 tügece ahalışıp kaldı. Nebi Deslep'te atanısı ve yurttaşlarına beğen vədisi bu yüce okuş bitirip yurtu kaydışını oyladı. Gerçi okuş kimiş aldıdan hem meylen tanla yurtu kaydıp yurtunun tarakiyatıya küş koştuğalıgını bildirgen bu sumu, 4 yıllık okuş şeryanı da çoğun şehirlerde gelip işleş oyuğu kapkalan okuğuculamı yok anasıydı. Şun o müşbirsette köpçilikini Beycan'a cem kılıp, ulanı kaydı təşkillemekçe buldu. Ondaqda köpçilikin planı kandaqdı. Ula rastınla birlikte yurtu kaydalamı. Ula kızıqsanla bir kıtınla devamlı Ətiki Radio Jorlu programımızda uğurlaştırılığın Rozu Gülbay'nın Arzu Üçün namlıq povestinin devamı da bulsun.

Тадыси бүгүн түштүн бурун Велкс айылысынын корукуга Ходжидари Порукнун семиз хотуну Тилсейни сетип алгылы келген эди. Тилсей у корукнун аял кулдарынын беши һәм тугут анысы эди. Улаанын той кылгыныга 6 ай болган эди. Шунуңдан бери Порук хожайынынын бешини агыртып, хотунуну сетип алып әкелип беришни өтүнүп сурап келип атапты. Кралт Охара унуңгы юз келелмей, ахыр тилсени сетип алыш үчүн у жерге мәслихатка кеткен эди. Скарлетт дадысыны бу коркунучтук хабарынын рас жалганлыгын чокум билиду деп ойлайтты. Бүгүн түштөн кийин у бу хабарны аңламаган тагдырдымы, баазы аламатларга карап, Вилкс айлысыда бирер кошалык ишинин барлыгын сезген болушу мүмкүн. Dadamni keşik tamaktan ilgiri bir özüm uçurasam, o akufkulanın bana edepsizlik bilen çakça kılgallıkını bilişimi mümkün, deyip oyledi. Geralt'ın kilidiğen vaxtımı bulup kalgan idi. Eğer onu yalğız uçuratımayan deydiken, çoğun yolu çıkıdığan eğizgi berip saklaş gerek. Şunun bilen o asta pelempeydin düştü. Mamayını Терездин карап аткан болмусун яна деп кейниге кайрылып карап койду. Унун ак яглык чигип алган кап-кары көзүнү у жерде байкамагандан кийин көңлүкүнүн эткини көтөрүп, жүрөклүк алда Харви жолу менен алдыга карап жүгүрдү. Харви жолунун ички касыныкыдагы коюк арча дарактары бири-бириге кирелишип, өңкүрдөк узун бир коридор хасыл кылган эди. Скарлетт бу гунга коридор ишиге киргенден кийин андын өзүн хатыржам сезди. Чүнки өйдөгүлөр эмди уну көрө алмайтты. Мейдисини бекрек теңип аткешкиму жүгүргенде катты касырап кететти. Азыр жүгүрмүсүмө тез-тез миңип чоң жолго чыгып алды. Чоң жолунун эгилдиган жеридеги бөккөдө бир дарактын ишиге кирип алгандыла ondan qadımını toxtatdı. Əmdi onu öydikilənin heç qaysı körəlməkdi. Onun yüzü qızırıb kətkən, hasırışı texicə besilmağan idi. O, bir kötəkdə olturub, dadısını saxladı. Başqı çağlarda dadısı bu kəmgeç kep boladdı. Bugün keçikib qağınımı boldı. Dadısı kəlgücə azraq demin ilə valıdı. Yüzüdeki qızıllıqmı yanıdı. Dadısı mı kuman kılmaydı. O, dadısının etini Adem kokkıdık derecede çaptırıp yetip gelişini töt göz bilen saklap oltırattı. Vakıt minut sekundlap ötmekte. Lekin dadısının karısı mı görünmeydi? O hə dep çoğun yolu boyundap karap dadısının karısını izdeydi. Körünmeyen seri könlüdeki azap şünç küçü yetti. Ah, o mümkün emez. Oylaydı o. O neymişki kemmeydi gandı. Onun gözleri ettigende yakkan yamğur ektip kelgen kızıl tuprakta kızırıp ketken çoğun yoldun bir demin yeri bolmadı. Köngül gözleri bolsa bu yoldun mu halkıp ütüp İdırlanın, Filint deryasının o terpedeki Velks korkını kezişki başladı. Ashley әні шу ерді тұратты. Бұ елінің әхіметі шыныңды еді ке, бұ ел ғырек сарайларға оқшайдыған юмылақ ақтөріклік әйвет өйләгі тұтышатты. Ашли шу ерді тұратты. Ах, Ашли, Ашли! О, іш-ішіден неді ақылды. Жүрек қаттық мұжып кеті ваттатты. Қошкізек акуфкыла Ашлиның той қылмақчы болғалығыны оның етқан минуттан башлап, Onun yürekini eğir kaygı və əndişi çırmıb alğan idi. Hazır oxıl ruhi halət bir çət qılıb, onun ornini işki jıldın beri onu tiniş qoymayıb atqan paraq azabi igilidi. Bəz işlamı qızdıq. O boyuğa yetkəndin kiyin, nemi üçün aşliyinin kişinin məhliyə qılıdığan tərəplərini pəqətli iz qılalmıdı. Balı vaqtlarda Ашли билан көп билиб олатты. Амма уни бир қитими ойлаб қоймаган эди.
2 yılının aldıda Ashley Avrupa'daki 3 yıllık sayayetini tügütüp kaytıp gelip ulanın uygu körüşkeli kelgende o andın onu yakış görüp kaldı. Bu iş aşındak adeli yüz verdi. Şu günü o piş hayvanda oltırattı. Ashley jıraktın atlık köründü. Uçsa da külren çapan, könlükünün yaksa da kepeynek galastuk. Onun üstedeki kiyimle hazırgıca Scarlett'nin ise de inek bar. Şu çağda Ashley atının üstüdüle beşidin şilepsini ilip onun salam bergen. Andın attın çüşken. Atının çolvarını bir balığı berip, Scarlett'ı tikilip karğan. O kökş közle yoğan etilgan bulup, onun da şok külgü oynap durattı. Altındak seyrik çaşları aptapta tavlanıp, Худди бешига алтын таш кийип алганда көрүнөттү. Кийин у Скарлетке карап, "Сиз чоп-чоңлу кыз болуп кетипсиз, Скарлет", деди. Андан пәлен-пәй менен пеш айванга чыгып, унун кулугу сөйдү. Унун авазынын якынлыгы чот эхи. Скарлет şu чагда унун авазын аңлап, өзүн баса алмай калганлыгын мәңгү унутуп кете алмайды. Ömrüde bundak salmak, zil ve müzik o okşaydıgan yıkımlık avazını o bir kıtımı anlap bakmağın. Şu kıskı aralıkta o özge aşili bolması bulmaydıganlıkını hes kılıp kaldı. Bu, yaydıganğı tamak, minidıganğı at, uxlaydıganğı karvat bolması bulmaydıgandak nahaydı addi. Sebebini eğit kılıp olmaydıgan sırlık bir iş edi. 2 yıldan beri Ashley onu elip hem yerini aylandırıp çıktı. Tansılağı elip bardı. Baravetlerge, hatta uçuk sotlarını anlap bekiş üçün sot bulup atkan yerlerimi başlap bardı. O, koşkizek akufkulağı okşaş, künde digidek kelip almasım o, Fontain ailesindeki yaş yigitlerge okşaş, Közgü kırıp almasın mı? Her haptada bir kitim onu yoklap geletti. Herkes üzüldürüp koymaydı. Bırak o onun muhabbet ızar kılıp bakmadı. Közleri de mu Scarlett başka jigitlerinin közleri de daim körüp durduğun özgü tonuş kızgın şipadını mı körmedi? Şundaktı mu Scarlett onu özünü yakış körüdü dep beletti. Bu noktada O herkes hatalaşmaydı. Bazda tuygu idraktın işençilik. Şu sebepten mu tecrübelerden hasıl bulgan tonşi onunğa onun özünü yakış gördüğünü bildirip durattı. Bazda o onu

0: Hayatlık için bedenimiz köp tırışçalık görsüldü.
1: Birer işlerini kılaylı, hayat bilen tam ilgirileyli.
2: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni hoşallandırdığan turmuş her kancı kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
1: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: koşaylı.
1: Kompüterden aldı da bir gün oturttum ben azrak kisan tofer işçi olay. Kavap yer pek toyup gittim ben azrak inzim içimdik işçi olay. İşçimi sürse doktor hanıga bağıma iş sürüşünü toktatıdığan, tümür tonuklaydığan azrak doğru istekle buldu. Oyca, ben bulamak kaldım.
2: Karısına kütüneş, sağlamlık kızı yalık.
0: Arak tamaka ve adıdın ziyade köp yap işini taşlıgandım bu yan, zihnim alayda urgup durduğum boldi.
1: Bir aram bolsam doktorga görünmen, hem de her kız mı karısı kışkırmaymen.
3: Tünümeymen, uxlaymen. Kanuniyetlik durmuş en yakşı kütünüşken.
4: Ben Nurgun iş hizmetini başkurum. Milyonla baylık yarattı atıma. İşini menki kanun göçü başta pşuruş. Karhanıcılanın desmayısı.
5: İşçiler beni çoldan deydi. Tamaşıbırlar, mestanlarım beni alkışlaydı. Ama ben kanun boyunca baş tapşırışının senet sahasındaki en mühim desma yemişkenlikini unutup kalmadım.
4: Benim bir vakit görsüz üyün, sansızlığan kişiler köyün bildiğin kızlık nokta. Ben bir iğiz gepelerle stimacılarının köyünü alayım. Ben bir vakit görsüz mal satıcı. Kanun boyunca baş tapşırış, ticaretinin yakışı yürüyüşünün aldığın kişi yaptı. Ben bunu bilemem.
6: Siz çolpan pul işbilen birge, aldı bilen bir puhra. Muhabbet kazanış için aldı bilen layık katlı puhra bilişimiz gerek. Kanun boyunca baş tapşırayım.
0: Yeme içme seni uxtatkan atanınga, muşunda cevap kaytıram sen?
2: Adem sende göt olam dey.
1: Bazılarga ballık davri bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık davrida çalık ağalarını bir ömür tırışıp toluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kamısan bulmaydı.
0: Allah verim sen. Senin şu toy kılıç uzanın işi mi?
1: Ben bu olay yakışık göğüde yaşa çıktırışı vardım.
7: Atanlarının ballarına köyünüşü ömürlük buludu. Lekin atanlar mı ballarına örmetini kılıp, oy fikirlerini kulak silip anlap, onlara işinişi ilham medet berişi gerek.

0: Uyqunun çoğunqırlışıqa əkişib quşlarının tırnaqları dərəx şeyxini teximi çın qamallab tutu alıdı. Bədənini qaytıdın tüzləşdən burun, tırnaqları özlüqdən boşab kətməkdi. Ulanın tırnaqlarının sırtqı derisi jirik bulub, dərəx şeyxi bilən boğan sürkülüş küçümü çoğun boludu. Şuna quşla teximi bexətər və xatırcam uxlayalaydı. Bir putu tərəb durub uxlaş. Turna, leylək, qaqır qatarlı quşla bir putu tərəb durub uxlaşını yaxşı görüdü. Yeni bir putu qanat bəyləri işçi də aram alıdı. Çarçısa putunu almaşdırdı. Quşunaslanın qarışca ulanın bunda qılışı energiya sərfiyyatını azaytış üçün kə. Quşlanın putu da pəy bomağalıqdın. Ula keçidi uxluğanda bir putunu pəyləri arısıqı eli verib, sıxlıqnın tar qılışını azaytış arqılıq bədən temperaturasını saxlaydı. Gərcə bu quşla bir putuğu taynıb uxlusumu yıqılıb düşüşdün qoxmaydı. Quşlanın kiçik mengisi alaydı tərəqi qılğan bulub, İntayın küşlük tamponluq qıtıdarığı ege. Uxlığanda quşlanın menisindeki tamponluq mərkizi yenili rolunu cari quldurub, bədənin tamponluqını saxlaydı. Tumşıqını pəylər eşiqi yoşurub uxlaş. Tətür tumşıq layxorək, yığını qoyruqluq ördək, yeşil baş ördək qatarlıqla uxlığanda tumşıqını illik mörü piyinin astığı yoşurub alıdı. Çünki quş pəylərinin ısıqlıq saxlaş rolu yoxuru bulub, tumşıqını pəylər eşiqi yoşurub uxlığanda ısıqlıqnın sırtıq tarqılıb keçişini önümlük azaytıb, tən araritini saxlıqılı buludu. Aqqo qatarlıq soğuşlarımı muşunda uxlaş yaxşı gördü. Bıraq, ulanın köpüncisi su yüzdü leyləb uxlaydı. Bəzi su quşları və su keş küçük quşlar küşəndilərdən saxlanış üçün kiçik tipdiki yigan aralarını izləb aramalıdı. Əgər oğluq ucular yıqıllaşsa, sunun çarçıqan avazi və sunun təvrinişi ulanı əskər durdu. Gözünü içib uxlaş. Müşk yapla uxluğanda bir gözünü içib, bir gözünü cümü alıdı. Şu vaxtın özdə ulanın çoğminsinin 20 uxlaş aldı da durdu. Qalğanı 20 nisbətən səqəqə alətdə durdu. Ulanın bu xıl alayda alətdə uxlayanış edikə səbəb şu ki, ula insanlığa tüptün oxşumaydıqan uxlaş əndisi, yerim şar, astı dolqulluq uxlaş əndisi qeyi bulub, bu xıl uxlaş əndisi ulanı uxluğanda səqəqləşdirdi. Müşk yapla uxluğanda çoğminsinin 2 yerim şarı növətləşib aramalıdı. Başdan axır 20 səqək durdu. Bunda qılğanda zihni küşünü toluqluğulu bulublıq anmay, yenə uxluğanda uyuşarlıqını saxlab, ətraftiki mühitini hər vaxt küzdüb, küşəndisinin ucumidin saxlanğılı və başqa tuyuqsuz yüzbərgən əhvallarqı vaxtıda taqabıl durğulu boludu. Bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaş. Ferigat kuşi, hayran yani yuyen boran kuş qatarlıq uzun musafirlik uçuşqa ehtiyaclı kuşlar bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaydı. Bunların hamısı yerim şar astı dolquluq uxlaş əndisigə ega. Quşlar tuğulışıdırla uyğunu kontrol qılalaydı. Bir tərəbdən uçub, bir tərəbdən uxlaydıqan quşlarının uxluğanda meyinsin yerimi aramalıdır. Yerimi səqək alətini saxlaydı. Səqək yerim meyinə yol başlaş rolunu oynaydı.
1: Bırader, siz bu bexatarlı kalpığın nemiş ki olmay toksikli kesip koysayız.
2: Sıkta, bununla taz könelmedim.
1: Bu bexatarlı küçün emes mi?
2: Ek avarçılık kendip çö. Çeçimini bayıl yasap kandım. Bunu keysem çeçimini bes buzu dedikken.
1: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı kalpığı altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emes mi? Oylap bir ne? Kayısı bekirek avarçılık.
2: Ora, bir xətərlik mühüm. Toksiklik mingəndə qalpaq qeyişini adət qılsaq bolğudək. Bir yaxşı adət köpəysə, bir çoğun yüşürün xəbni azaytıdır.
3: Toksiklik mingəndə bir xətərlik qalpaqını doğru kiyibidim. Bir xətərlik qalpaqı sizni qoğdaydı.
0: Həm adam qançısımız bolsa şünçə hərəkət qılışqı erindu deydu. Bu, həqiqətən çaqçaqamız. Semiz adam hər xil səbəblə tüpəylədən hərəkətini davamlaşdıramaydı. Nəticədə qanç hərəkət qılmağan seri şünçə hərəkət qılışı kəməkdi. Ula bəlkim salamətliki yaxşı bulmaslıq, özgü boğan şəncisi kəmçil buluş, vurulu qılış, vaxt yetərlik bulmaslıq qatarlı qiyinçiliklarga tuş gelişi mümkün. Bu xil əhvalasta da ula daim bir xil sağlam bulmağan psixikli qalətki kirib, hərəkətkə azdır köptür qarışlıq görüstüdü. Bu xil alət köp ballarda teximi köp sağlamlıq məsələlərini kəltürüb çıxırıb, ulanın cismani və ruhi cəhətdən sağlam tərəqqi qilishini çəkləb qoydu. Semizlik adamda hərəkət qilishqa qarata çin könüldən qarışlıq psixikisi payda qılıdı. Bədəni səmirib getkən adamda hərəkətki nisbətən psixikliq tusalğı payda buluşu mümkün. Bu xil şifada hər bir adamki nisbətən azraq oxşumaslıqı mümkün. Lekin bu tusalğıla semizlərinin tən və psixika sağlamlıqıqı təsir yetküzüdü. Şuna hər bir xil tusalğıqı qarata münasib pəsətiş tədbirlərini qolunışqı tuğur kildi. Məsələn, özünün bədən şəklini etiraf qılışqı ilham veriş, hərəkət miqdarını tədrici aşırış, hərəkət usulunu doğru tallaş qatarlıqlar. Semizler daim beden şeklinin sebebinden teşvişlenidi. Hareket cereyanda ula özünün şifatisi ziyade dikkat kılıp, başkalarının bağı berişi ya ki mesgır kılıçtan ensirep, besim ve özünü kemsiş psikisi peyda buludu. Özlük ünüm duygusu tövelleydi. Semizler hemişe özünü ünümlük hareket kılalmayımayan deyip karab, özgü boğan işençisi kemçil buludu. Bu hıl tuygu daim ulanın normal beden meşgı ya ki dalı faaliyetine tesir yetküzüp, hareket cereyde maslış almasını keltürüp çıkardı. Beden ağırış. Semizlerde beden ağırlık eşip geçiş sebebiden boğum, muskul qatarlık orulla asan ağırıydı. Bu kıl ağırlık semizlerini hareket kılganda bir aramlık es kıldırdı. Bu mu hareketke boğan kıyınçılıktan korkuş keyfiyatını aşırıdı. Beden çınık duruştaki kıyınçılık. Semizler hemişe özü erişmekçi boğan hareket neticesine tez süratli yetelmey, vaxtıda ünüm berdiğen hareketlendirgüş küş ve işenş kemçil buludu. Köp allada özünün hareket neticesine ziyadı ham kıyal kılıp, özünün arzusunu kandıralmay, özgü boğan işenş ve aktiflikini yeni mutuval ediyordu. Muhabbuk boğmağın uğruklaş usulü. Semizler daim sağlam boğmağın uğruklaş usulü arkalık özünün beden eğirliğini kontrol kıludu. Meselen, tamak diceş, doğru işletiş, operasiya kılış katarlıqlar. Bu usulla semizlerinin sağlam boğmağın uğruklaş devreliğe kapatırıp, ulanın hareket psikisi ve ten sağlamlıqa yeni mi təsir yetmişudu. Bu 6 çoğun amel, adam kanç semiz bolsa şu çoğurun buluşudaki baş sebep. Metabolizm nisbeti tüvellisi, beden şünçisimiz buludu. Şunu kaygışıp, yine metabolizm nisbeti mu tədrici tüvelliydi. Bu, beden ihtiyaclıq boğan ısıqlıqna mu azlab, bedende çarçaş, harğıllıq ve uğurluq duyğusu payda buludu diyerek berudu. Fiziologilik yük işip kese, simizlik, tiz, bel umurtkısı qatarlıq boğumlarının yükünü aşırıp etip, hərket kılganda teximi çekilim kuşuraydı. Hərket kılganda qeynalı batkandak, hem azablını batkandak es kılışı mümkün. Bu mu, simizlerinin hərketedeki psikikilik tosalğı ve çeçilanğılı xayişini küçü edip edidu. Beden hərketke maslış almaslıq. Hərket kılganda beden hərket mıhtari, hərket sicilliği, oksigen sərpiyat mıhtari qatarlı qamıllağı maslış almay, beden sezimi ve cismani küş sərpiyatının bir qadar tez buluşunu keltürüp çıxırdı. Şunun bilen simizler hərketke qatnışını teximi xalamaydı. Ruhi besim. Simizler beden şekli qatarlıq sebeple tüpeyledin sırtkı dünyanın kemsitişi ve məsğır kılışı uçuruşu mümkün. Bu ruhi besim ve besimini keltürüp çıxırdı. Şunun bilen onlar, öyde oltırışkı razı ki, sırtkı çıkıp çenikişini xalamaydı. Tor ve ijtimai mədiniyat amilleri. Növetki cemiyet ve taratqolar köpallarda oruhneye güzelliknin simolu kılıp, semizlerde bedenge nacar bağı beriş psikikisinin payda buluşuğa. Şundaqla korkuş ve numus kılış kepiyatının payda buluşuğa törkü bulup, semizlerinin hareketin sakınışını keltürüp çıkırdı. Nacar turmuş adeti. Semizlerinin turmuş adeti, adeti bir kadar nacar buludu. Bu, yemek işmek sağlam bulmaslıq, uykısı kemcil buluş, tamakını köp çekiş, az hareket kılış qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Bu adetler bedenge yeterlik energiya ilip gelmeyi, semizlerini teximi asan çarçıtıp, teximi uğrulaştırıp etidi. Yuqur qamıllar semizlerinin bedende özüra təsir görüstüb, bir xil teximi mürekkep, teximi köp mənbəlik amıl sistemisini şekillendirdi. Şuna semizlerinin hareket psikisi məsəsigi qarta köp terapilik bir ekme xarakterlik həl kılış layısını tüzüb çıxışı doğru kelidi. Məsələn, psikiki sapasını östürüş, icabi hareket adetini yetildiriş, muvaffaq çınqış usulunu qolunuş qatarlıqlar. Hareket kılmaslıq semiz adamga cismani ve ruhi cihette çoğu ziyan elip geliyordu. Yürek kan tomur keseliklerinin yüz beriş xalpına şürüv ediyordu. Semiz bimarlarda beden çınıqtırış kemçil bolsa, beden ıqtidarı tövallab, kan besimi, kolesterin, kan şikri qatarlıq körsetkişle asal ölçemden eşip getip, yürek kan tomur keseliklerinin xalpına şürüv ediyordu. Eğir boğandı sekte, talisman yürek kesli qatarlıq keseliklerini keltürüp çıkırdı. Keyfiyat tosalğısını eğirlaştırıp etidi. Semiz bimarlar hemişe salametliki yaxşı bulmaslıq, taşkı kıyapti cihette özünü kemisteş qatarlıq sebeple tüpeyledin, keyfiyat tosalğısını keltürüp çıxırdı. Psikik sağlamlıq aleti, tən sağlamlıqının əsrige gelişi ve aldın ilişka zor derecede təsir görüstüdü. Kesip ve ijtimai alaqa tosalğısını keltürüp çıxırdıgan semizlik bimarlarının iradisi ve cismani küçü tüvelləb, özgü boğan işentisi ve hareketlendirgüş küçü kemçil bulup, ulanın hizmet ve ijtimai alaqı sahasıdaki iktidari normal beden şeklindeki kişilerin gede nacarak buludu. Bazıda şahsının royaltıgı təsir yetküzüplü kalmasının yine turmuş ve kəsbigi mi təsir yetküzüldü. Xamışlıq kesili, təşvişliliş kesili qatarlıq, psikik sağlamlıq məsillerini keltürüp çıxırdı. Semiz bimarlarda hareket ve özgü boğan işenş kemçil boğaşqa asalla xamışlıq kesili, təşvişliliş kesili qatarlıq məsillər payda buludu. Şunun bilen tən salametlik əhvali yeni mınacarlışıdır. Şuna semizliknin hareket psikikisini düşünüş ve onun aldığını iliş, şəxsinin cismani ve ruhi sağlamlıqı nisbətən mühim əhmiyyətki iqib olub, aktiv tədbir ve hareket kolunuş kutuğur gelidir. Әркет психикалық тосалғысын еңішінің әпчіл чарсы ба. Семіздікінің әркет психикісі мәсесігі қарта универсал тәдбір қолын үшкі болуды. Бұ, кейпиятқа арлышыш, ілмей озықылныш, муапық чынықыш, іждімайы алақы пағалетлерге қатнышыш, дәмелішті муапық орылаштырыш қатарлықларыны өз ішіг алуды. Ақты психикалық арлышыш. Семіз кішілер сағламлықтың мәсілет беріш, біліш әркет арқылық давалаш үсулі, қоллаш характерлік давалаш, әркет адетігі арлышыш қатарлық үсулла арқылық кеселік әкваліні яқшылап, жисмани вән ойы сағламлықын әсігі кәлтүрішке ярдан беруді. Илмей болған емек ішмекні контрол қылыш тәдбірлеріні қолынып, йоқыры ысықлық, йоқыры май, йоқыры қант қатарлық, йоқыры калориялік емекшілерінің сәрпиятыны азайтыш арқылық, көхтат, таллық зыраәт, Ақсыл қатарлық емекшілерінің қобыл қылынышына ашырып, муапық емек ішмек арқылық орықлаш үнімігі етіш керек. Муапық чыныққыш. Чыныққыш үнімлік орықлаш сұлы болып, бәдендегі майны азайтып, бәден ықтыдары вән жүрек өпкінің ықтыдарыны яқшылап, иммунитет күшін ашырыды. Муапық әркет сыжылықы вән вақытын башлап, чыныққыш сыжылықы вән вақытыны тәдіреджі күші етіш керек. Әхмиетлік іждімай алақа вән шәқси пағалетлерге қатнашқанда, тәшвішліниш, хамушлық, өзіні кәмістіш қатарлық пасып кәйпиятын еніклітіп, шәқсінің роялыты вән тән сағламлық сәвесіні йоқыр көтіргілі болуды. Дәмеліш вән қызмет вақтыны муапық орылаштырып, муапық дәмеліш қануниетіні етілдіргенде, турмуш вән қызмет бесіміні еніклеп келі болуды. Бұ, бәдәннің арамеліші вән әсіге келішігі пайдылық болып, әркет психикасы тосалғыға ұшчыраш қайпыны төәлі деді.

0: Gün dağlatmaz.
1: Bugün biz insanlığa hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toktalımız.
2: Melke Uruş, çikiş dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
3: Minaç açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yanlı açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundak, emniyette buladım başka, yani biz körüp durup körmez ki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Seyyiye Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yahtaylı.
6: Qadirlik dostlar, nima uchun uy chivinlari axlatlashib yurishimi og'rib qolmaydi? Uy chivinlari 60 nacha xil kasallik bakteriyasini elib yurib, xolera, to'lg'oq, tuberkulyoz, balla paralichi qatorli kasalliklarni tarqatadi. Ammo ularning badan muhiti bu kasallik bakteriyalarining zo'r miqdorda ko'payishiga moslanmaydi. Uy chivinining tendagi immunitet geni bir qadar kuchli bo'lgan bakteriyaga qarshi oqsil ishlab chiqara oladigan bo'lishqa, uy chivinlarda kuchli immunitet iqtidori hozirlangan. Onun üstüge olanın azim kılı sürüdü entayın tez bulup, adatta yemeklikler bedenge kırgendin kiyenki bir net sekund işe de azim kılınıp, beden sırtıgı çıkır betilgeşke, çirgen yemekliklerin ziyinliği ziyade uçurmaydı. Şuna öyçivelleri, əklat içindeki nesani yüzü mü ağırıp kalmaydı. Bırak gayda öyçiveler mi ağırıp mı kalıdı? Ula yeşil katırgıcı bakteriye uruk dışıdaki zemburuğla, suringin tayakçı bakteriyesi katarlıq keserlik kozgatıkçıla bilen asan yokumlanıp kalıdı. Öyçivelerinin ömrü 30 gün giyitidi. Kesel bolğandan kiyin faqat 5 gündən 15 gün keçili yaşayalaydı. Bıraq bu kesellik qozğatqıçıla nuqulalda insanların taşlandıq axlatları içidilə payda bolmaydı. Kesel bolğan öyçivinni farq etməkmi onca asan emas.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıbatqanınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxınınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışında oynayma. Hər gizmi qop qurup öyünü yurtdıb, qəmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayma. Meni yurtsiz, mən sizni yurtdım.
6: Allah öpkürakı gırptar boludğalıqını yəmimiz bilimiz. Amma nurgun kişi tamaki çəkməydiğən

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çısıla esti saflıgan uçurlarını retleyttim. Hey, uzun mezgil uxlamay, tanat kuzu sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekli acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda xalqancı buzgunçılık kılıvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben sürpsizlik yarıktan geldim.
5: Ben pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskının su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ormanı tapsın.

kesellik sebebidin vapat boldi. Şunun ikin Feyhay ticaret kılıp soğudusunun kölümünü bargansırı kına etti. Feyyun daha şöyünü pütküzgendikin şirket kırıp işlep, Feyhay bilen birlikte şirketini başkurdi. Kiyin Feyhay cansızısı bilen toy kıldı. Hem de bir kız perzentlik boldi. Kızı 8 yaş kırgende Feyhay komandrup kığı çıkanda ayrıplan düşüp gidiş hadisi uçurap ölüp getti. Feyyun atısının vesiyet namını öz kolu bilen yazgalıkını, onu işhanısıdaki bir hatar sanduk silip koygalıkını biletti. Atısının ölüp ketkelikinin haber tapkanı iken, o kespi kulupçını tepip, bir hatar sandukunu aşkızıp, atısının vesiyet namısını aldı. Vesiyet namıda şirketini Feyyun'ge, başka mal mülükünü cansızı bilen kızı kaldırgalıkı inek yazılgan idi. Feyyun vesiyet namını körüp pekat razı bolmadı. Atamının hazırkı mal mülükini işkimiz birlikte tırışıp tapkağın dep karap, ögey anısı ve sınırsızı bir işki könlü unumay, atısının vesiyet namısını yoşurup koydu. Hem de ögey anısıga atısının ağzaki vesiyet kaldırgalıkını, ögey anısı turvatkan öy ve banka amanet puluğa ögey anısı ve sınırsızı igidarlı kıladıgalıkını, şirketke ve başka öy zimin mal mülük, Payçeki katarlığa özünün iqdarlı kılıdıqalıqını etdi. Cansızsı onun diğerlerine işinip, Feyyun tayarlap koygan miras bölüş pütümüge bevastı imza koydu. Keyin cansızsı öyünü tazlavatkanda vesiyetnamının zapas nususunu baykap, Feyyun'nun vesiyetnamını yuşurgalıqını bildi. Sot mekkemisige mirasını kayıt taksimleş doğrusu da ərz kıldı. Ondaqta, Xalık Sot mekkemisi cansızsının dava təlifini kollamdı. Feyyun'un vesiyet namını yoşuruş ve ağzaki vesiyetini oydurup çıkırış kılmışıga kanun kanda hüküm çıkırdı. Vesiyet namının mezmuni vesiyet kaldırgıcı hayat vaxtıda özünün mal mülükünü bir tarap kılış məxsidinin işbadının işi. Vesiyet kaldırgıcı hayat vaxtıdaki iqdarlıq hukukunun işbadısı bulup, kanunluq vesiyet namı kanun tərpidin qovduludu. Kanuni küşki iqib oludu. Varislik kılgıcının varislik kılınğıcı kaldırgan vesiyetini oydurup çıkırışı, özgerti bilişi, yoşurup koyuşu ya ki köydürü bitişi, emeliyette varislik kılınğıcı hayat vaxtıda kanun boyucu yürgüzgen iqidarlık hukukuğa kanunsuz arlaşkallık bulup, varislik kılınğıcının hakiki maksidini inkar kılgallık, varislik kılınğıcının vesiyet erkillik hukukuğa çekilgallık hesaplanıdı. Bu dilo misalı da Feyyun öz menfaati üçün Feyhay'nın vesiyet namısını kasten yuşurup koygan. Ağzaki vesiyetini oydurup çıkargan. Onun kılmışı kanun belgilimisi kılap bulup, varislik hukukunun mekrum buluşu gerek idi. Bırak, ehtilap kanun destoru diyene, varislanın hakikaten hatalıkını tonup, özgergen ifadesi bolsa, varislik kılınğıcı onu keçürgelikini büldürse, şu varis, varislik hukukudun mehrum bolmaydu dep belgilengen. Şunun için, bu dilo misalı da en ahırkı neticede cansızsının posiyesi karıldı. Eğer cansızsı Feyyun'un öz menfaatini közgen kılmışını ep okulsa, Xalık Sot mekkemisi Feyhay'nın vesiyet namısıga asasen mirasını kaytıdın bölsü boludu. Cunha Xalık Cumhuriyeti'nin Haktilab Kanun Destoru'nun 1125. maddesi de mundaq belgilengen. Tövendiki kılmışlarının birini sadır kılgan varisla, varislik hukukudun mehrum boludu. Birinci, varislik kılınğıcıga kestin katıllı kılganla. İkinci, miras talışıp başka varislaga katıllı kılganla. Üçüncü, varislik kılınğıcını taşlıp etkelle, ya ki varislik kılınğıcını horlaş kılmışı eğir bolganla. Törtüncü, vesiyetini oydurup çıkırış, özgertiviliş, yoşuruş, ya ki yok kılıp etiş kılmışı eğir bolganla. 5. Varislik kılınğıcını aldaş, tehdit siliş vasıtası bilen vesiyet kaldırış, özgertiş, ya ki kaytırı ilişkin mecburlaş, ya ki onunğa tosqılı kılış kılmışı eğri bolğalla. Aldıngı tarmağının 3. tarmağçısıdın 5. tarmağçısı gıçı bolğan tarmağçılırdı belgilengen kılmışını sadır kılgan varislanın hakikaten toğı kılış işbadısı bolsa, varislik kılınğıcı onu keçürgelikini büldürse, ya ki iştinkiyin, vesiyetki varisla qatarı kırgırsa, şu varis, varislik hukukudun mekrum bolmaydı. Vesiyet boyunca hediye kubul kılgıcıladın muşumadının birinci tarmıqıda belgilengen
кылмышны садыр кылганлары адия кабыл кылыш укугунан махрум болууда. Актылап канун дастурунда варисларнын варислык укугунан махрум кылышы мукаммалдаштырылды. Биринчиден, васыятнаманы жашырышка айт белгилеме кошулду. Реал дело мисалында васыятнаманы жашырыш кылмышы мирас тақсиматы адил болмаслыгыны келтирип чыгарды. Шунун үчүн канун аркылуу чектештирилет. İkinciden, varislik hukukudun mekrum kalıdığan 5-ci xil sebep yeniden belgelendi. Real dilo misalı da aldaş tehtisiliş vasıtası arkalık varislığa təsir körsəsi mu vəsiyyətnamının adılıqı təsir yetküzüdü. Şunun bilen bille, varislik hukukudun mekrum kılış maddesiğa əpo kılış tüzümü toluqlandı. Eğer varisla hakikaten hatalıkını tonup özgergen bolsa, şundakla varislik kılınğıcı, varislik kılgıcının kanunga kılap kılmışını keçirgelikini büldürse, varislik kılgıcıga yeni bir pürset berilip, onun varislik salahiyeti esli kilidu. Epo kılış tüzümünün orantılışı, yalğız perzentlik aile könsürü köpüyvatkan hazırkı ekvalga uygun bulupla kalmastın, varislik kılınğıcının arzusuğu toluq örmet kılgallıkının ifadesi. Ақтылап сахасыда арзуны өзі идары қылыш принципі әмәлілештүрілгенлікінің мойым ішпадысы болып, қанунның адымилік түсінің қойықлаштүрілішідір.

Çin familik muşunda kılıç arkalık 23.700 yen kanunsuz paydığa erişken. Dilo yüz bergendin keyin Çin familik Dilo sadır kılıç paketini aynen ıxrar kıldı. Hem öz ıhtiyarlıqı bilen cinayetini tonup cazanı itirap kıldı. Bu yıl 5. ayda bu diloğa Ürümçi şehri Yenişer rayonluq sot mahkemesi sot içip qarap çıktı. Sot mahkemesi sot kılıp mında qaradı. Çin familik kanunsuz ilgil veriş məqsədində paket oydurup, həqiqi əhvalını yoşurup, 106 adamdan cəmi 23.700 yen pul milini aldap ilib alğan. Sonması bir qədər köp. Onun qılmışının aldamçılıq cinayeti şəkillənidu. Çin familiknin tutup kelingəndin keyin cinayetini aynan ıxrar qılğanlıqını közdə tutup, kanun boyunca yenik ceza veriş gibi oludu. Çin familik öz ixtiyarlıqı bilen cinayetini tonup cazanı etirap kılgaşka kanun boyunca kentçilik bilen bir tarap kılışkı boludu. Sot mekkemesi bunun asasen yokurkıda hüküm çıkardı. Şunun bilen bilen onun kanunu kılap erişken tapaveti 23.700 yenini kaytır verip ziyankeşlikke uçurguçularga kaytırıp verdi. Ken Abdumobil ilgileri adette Abdumobil haydaşlar yanada katnaş kaidesige kattıq rayı kılışı. Yol etrafındaki bir normal adam ve ehvallarga dikkat kılışı kerek. Eğer avtomobil sürkülüp getiş, Katarlı hadisler yolu kanda avarçılıktan korkup yeniklik bilen öz aldığa keliş vilişka hergiz bulmaydı. Avtomobil yol yürüyüş hatırsını, hadise nek meydan sürdü Katarlı ispatlarını yaxşı saxlap, saxçığı məlum kılıp bir tarap kılış, kanunsuzlu kılgıcılarga pürsat vermezlik kerek.

0: deydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xoşallandırdığan turmuş her kançı kıyım bolsa mı, söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
1: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
2: Mini çikim, kayrız çakmaktızlıkta biciroldu. Rene, kibirlik keçirim kılındu.
3: Mintallam, mini mini. Sikot içinler test kılındu. Şunlukta isabatınız kırdı. Asallah, ne kıl alalıysız?
4: Teşimiz pal pal, işçimiz gal gal. Kariz bilen kariz kaytırımız. Öpkimiz ne işçiden kakudu?
3: Mukapat poli tarıhtılgan aman, kariz kaytırmen.
5: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten test ötü atıdu.
0: 90 yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetlik karızının kararlı daim ötüp gidiyordu. Onun üstüge kariz bilen kariz kaytırıyordu. Ula hem istimal hevesini yığılmaydı. Hem kariz kaytırışka kurbi yetmeyi vardı.
3: Bir güne gözümle şundak asamla karızların bırakıp tügep gitken bolsa emini kaytadan başlasam de pekme arzu kılımın.
1: Siz kaytadan başlasanız buludu. Kariz bilen kariz kaytırışını tohtutup, karizinizi retlep, kariz kaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yitildirin. Setivalalaydıgan emili küçüğünüz bulsun, setivalişini retkılıdıgan keskinlikiniz mi bulsun?

Sevimlik radyo anıqıçıla, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda boluvatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz duygulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Mesulünlük dostlar, programımız dağılmışı batıdı. Muhabbetli küylerini anlat bittik. Elbette biz her bir programımızda güzel tavsiyelerimizde mi sizlere sunup kilovatımız. İktisat doğrusudaki tavsiyelerimiz mi? Muvaffakiyet doğrusudaki tavsiyelerimiz mi? Programımız kayıtıp gelsek, dünyada meblağ silip iktisadi ünüm yaratışının şekilleri intayın köp oldu diken. Bunların içi de ziyansız paydası en köp boğan bir xil meblağ siliş şekli var. Onda olsa bu xil meblağ siliş şekli zadı kaysıdır. Yani öz özüge meblağ siliş şekli. Şimdi bizden bir ömür koğuluşluğunumuz tekim yakış şarayet azadı durmuş geçiriş. Bu elbette nemeden ayrılanmaydı o degen de özümüzge meblağ silişten ayrılanmaydı. Kelgüsünüzge nispetten kaymı kıpkağın bolsanız özünüzge meblağ silin. Belki deslepte meblağ siliş ünüme tazı köründerlik bu maslıqı mümkün. Bırak vakit sizge ilgiri toğır tallıqallıkınızı ispatlap berdi. Pulunuz her kanç köp bolsa mı bazı ısırap kısınız onundan ayrılıp kalırsınız. Yetip yese tağımı toşum apto degen gep ba. Oranınız her kanç yukur bolsa mı hanan bir günü onundan ayrılsız, onundan kuruk kalırsınız. Fakat iktidar, sapa ve hısletini hazırlısınızla o sizini taşlap gitmeydi. Özünüzünü bilim, akıl, sapa, sağlam beden cihetini güçlendirsinizle bu özünüz için intayın paydalık buludu. Şuna özünüzge devamlı meblağsın için unutup kalma. Benim ise güzel tavsiyelerimizdinkin güzel küylerimiz devamlı sizin için yapmaydı.

Qadirlik anlaşılar programımızda almıştırıvatımız Alavatkanla stansımızın üzülmez melodiya programısı. Oylamay dep baktım kançiret seni, berip mu baktım hem üzümge vede. Levziler ülerken pırakta gülüm, bir üzüm toğurluk gep boğan yedi. Terpim besilmaz, ağzıda elnin, Kulukun kızıydı senin mi belkim? Başka bir sevdadır, aşıklık diyen. Beşiği kegende, bilidu herkim. Bana bu aşıklık, bana bu muhabbet. Muhabbette birisinin yakış köyge hissiyatını şu ademden başka kişi hiskıp bulanmaydı. Onun doğrusu, şu yakış köygen kişinin bir külküsü, bir didari, bir tam uçur. Endi muhabbette yakış görüşkellerinin birbirini kadirlep ütüşü, bizge muhabbetinin kımmetlik hikayelikini yeni bir kıytımı yıskıldırdı. Şu sansızlığan muhabbet hikayesi bizge muhabbetini hakiki tanıtıdı. Elbette muhabbet karmakka erişmek nait asan. Lekin kadirleşini bilmişsiniz, o mengü sızlanamaz. Bir kıtımlık hakiki muhabbetini ketküzüp koygan kişinin kaydı şu çin muhabbetini uçuratmakı intayın kıyın. Çoğlaşka muhabbet yolukkan ademlerinizini çokum kadirle. En güzel muhabbet sizden bolsun, güzel nakşilerimiz yani silah üçün.

Süymit dostlar, programımız dalmış yuvatıdu. Hem eylengi məlum, turmuşta köplügen özgür işler buludu. Hizmetteki özgür iş, salayetteki özgür iş, muhitteki özgür iş digendek. Hem de bu kıl özgür işle, ahirki hesapta, hayattaki özgür işini keltirip çıkardı. Bana muşu özgür işle devamı da, biz tavlanımız, özümüzün yanı devamlı özgürtimiz, şu özgür işlerge, özümüzün maslaştırışka tırışçalık köstümüz. Endi hayatımızdaki özgür işlerin kandak buluşudan katli nezer, biz çokum her kandak özgür işge külüp durup muameli kılıp, dadıl pozisyona tutuşumuz gerek. Şundak boğanken biz çokum aldı bilen, özümüzgü özümüz en yakşı muamelini ata kılışımız gerek. Özgü yakşı muameli kılış, herkes mi özlü halıgança meyleği koyu yetişti geldik emez. Belki Kayser irade bilen hayatının yukarı çoksa yağmıştır. Psikolojiye kitaplarda özünü özü perviş kılış, özü bilen çıkış ütüş, özünü özü bezleş, özünü özü kayıl kılış diyen de keplerini uçurtup durmaz. Muşu del şu özgürüş devam edi ki sizin pozisyon meseleniz. Şuna özünüzde suyun. Kuşal buluş ki tigişlik işlerini kuşal bulun. Artıkça işler için özünüzde çarşıtıp koyma. Nişanınız, arzularınız için tırışçalık gözlük için unutup kalma. En güzel muhabakiyat sizden bulsun. Efendim ise en güzel köyümüz nöbeti siz için yaraydı.

Sevimlik Radyo Anlıkçılığa Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köpten köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı da turvat hemen. Fırat ayetindeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmayı sile. Eğer programlarımızın vaxtında anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toru kırıp, kalıgan vaxtta kalıgancı anlasanla bulundu. Bugünkü programımızdan Mesul Muhariri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Kurdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursun.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugün 2026 yılı 9. ayının 29. günü Seyşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping texnik yuqori saviyelik tinch jungu qurish to'g'risida muhim yo'l yo'riq berib, umumiy davlat xavfsizligiga qarshini qat'iy tavranmay izchillashtirib, texnik yuqori saviyelik tinch jungu qurilishi orqali jungucha zamonaviylashtirishning uzoqqicha muqim ilgirilishiga kapolatlik qilish kerak deb ta'kidladi. Stansiyamiz texnik yuqori saviyelik tinch jungu qurilishi orqali jungucha zamonaviylashtirishning uzoqqicha muqim ilgirilishiga kapolatlik qilayli mavzuliq obzor e'lon qildi. Lijiang memleketlik bexatar ishlab chiqarish videoluq yig'inida bexatar ishlab chiqarishga doir turli xizmatlarni haqiqiy va inchiki tutib, zo'r va favqulodda zo'r hodisa yuz berishining qat'iy oldini olish kerak deb ta'kidladi. Lijiang Guoyanning doimiy ishlar yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Memleketlik siyosiy kengash Bengongtiangi, Jungo Kompartiyasi Markaziy Komitet Birlik Sap Xizmati bo'limi, Guoyan Chaominla ishlari ishxonasi, Guoyan Shangang Omin ishlari ishxonasi, Guoyan Tayvan ishlari ishxonasi, Jungo Chaominla birlashmasi davlat bayrami munosabati bilan birlikda ziyofat o'tkazdi. Wang Huning qatnashdi ham so'z qildi. Wang Huning memleketlik osonlik millatlar ekskursiya o'mikidigilar bilan ko'rishdi. 81-ci növbətlik Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Kengişinin adətdiki münazirisi yipildi. Hörmətlik radiyanlıq ucula, tövəndədə qıtanla xəbərlərimizin təbsili məsmulurdu bolsun.

0: Çıkı tutup zor ve pevkulade zor adis yüz berişinin katti olduğunu elip ve onu tosup halk ammasının hayatı ve mal mülük bir xeterliki ictimai umumiyetinin mukimliğini hakiki türde kovdaş gerek. Li Chang mundaq dep görsetti. Yakınki mezgilde bazı caylarda arka arkadan zor, pevkulade zor hadis yüz berip halk ammasının hayatı ve mal mülkige iğir ziyan yetküzdi. Çokum yüksek koşar buluş gerek. Zor xavip xatarının olduğunu eliş menzirsini gevdilendirip, ot apti hadisilerinin katlık olduğunu elip, arlaşma işlep çıkırış, ticaret sorularının bir xatarlıkını başkuruşunu küçeytip, kanun belgilimigi xilap halda ötünme hüddü beriş, bölüp hüddü beriş katarlık kılmışlığa katlık zerbe beriş. Dikkatini noktalık kesip, sağlığa merkezleştirip, kan bir xeterliki bu içe 8 türlük katlık tedbirini emeliyleştirişini ilgiri sürüp, pojanza salyot bütün zincirinin bir xeterlikini nazaret kılış başkuruşunu küçeytip, kime parahot karhanılarını məxsus tüzeşini kanat yaydırıp, sayahat ve katnaş bir xeterlikini başkuruşunu küçeytip, xeterlik kimyevi boyumla katarlık sağladiki hadisilerinin olduğunu eliş. Xavip xeter, yoşurun xavipini tekşürüş, tüzeş süpüti ve ünümünü hakiki östürüp, zor hadise yoşurun xavipüge hüküm kılış ölçümünün emriyleşişini ilgir sürüp, yoşurun xavipini tüzeş, tügüt işinin yep kalkısını küçeyt. Bir xeter işlep çıkırışını nazaret kılış başkuruş, kanun icrasını yenimi çıngıtıp, karhanılarının bir xeter işlep çıkır seviyesini umumüzlük östürüş gerek. Merkez karhanıları, devlet karhanıları bir xeter işlep çıkırışta yakşı başlamcıladın buluş gerek. Li Chang bunulanı təkidledi. Təvəlik bu içe başkuruş, tarmakla nazaret kılış başkuruş ve karhanının sobiktlik mesuliyetini küçeytip, bir xeterlik mesuliyet tedbirlerini konkret orun, konkret iş orunu, konkret hadımlağıca emelileştiriş. Cemiyet hemkarlaşıp ortak idare kılışını küçeytip, bir xeter işlep çıkırışkı dair kanun, nizam ve savatlarını umumlaştırışını küçeytip, bir xeterlik medeniyetini zor küş bilen yetildiriş gerek. Hazır yine apettin müdafiyeliniş, apettin zihnini azaytış, apettin kutkuzuş hizmetini çin tutup, küzütüş, signal beriş, yoşurun xeyübünü tekşürüş ve nöbetçilik kılışını küçeytip, apettin zihnini en zor çekte yenikletiş gerek. Canggo Çin yığınğı riyasetçilik kıldı. Wang Xiaohong, Wu Jinglong yığınğı katnaştı.
1: Stansımız haberi. Goyan'ın daimi işler yığını 9. ayının 28. günü Goyan Zonlisi Li Chang'ın riyasetçilik edi eçildi. Yığında makroluk siyasetinin önümünü östürüşge küş çıkırış, önümlük məbləğ selişini ilgiri sürüşge alaqadar hizmetle tətkik kılındı. Yeni bulğumularını tüzeşinin ilgirleş əhvali toğırsıdaki doklat anlap ötüldü. Kəsbi orılanı tızımlap başkuruş nizam layısı qarab çıkılıp makullandı. Yığında mundaq tep görüstüldü. Növetki ixtisadının yürüyüşüdü körülgen məsillərge qarıta makro siyasetini tətür dəvrilik tənşə salmıqını zor aytıb, ixtisadının yenilnişiğa, əlalışiğa, yaxşılnışqa qarab sicil tərəqi qılışıqı törtkü bulub, bütün yıllıq ixtisadi icdimai tərəqiyyatının nişan vəzifələrini tırışıb tamamlaş. Türlük siyasetlərinin cayda əməlilişiqə küçəb törtkü bulub, saxlanma mıxtar siyasetini yolğu qoyuş önümünü yanıma aşırıb, türlük zayumlarını tarqıtış, işletiş sürətini tezlətib, 15-ci 5 yıllıq plan. 6 torunu yolğu qoyuş layısı qatarlıq iniq bekitilgən zor quruluş türlərdə baldurraq iş başlaşqı törtkü bulub, konusu ambarları, konu açlıq ıskılatlarını özgərtib dərəcəsini östürüşünə alğı silcətib, silinmini kəngaytış, istimalını ilgiri sürüşkə yardım özümlü qarız pul beri siyasetini küçəb yolğu qoyuş. Bir türküm əməli əsqatadığan köpəymi mıxtar siyasetini yolğu qoyub, maliyyə çıxımı orınlaşdırışını sərxillaşdırıb, yerlik hökumətlərinin qarız qaldıq normasıdan yaxşı paydalınıb, pul siyaseti qoralıdan universal paydalınıb və onu vaxtıda tənşəb, pən texnikada yenilik yaratış və texnika özgərtiş, yezi iyilikini qollaş, kiçik karxanlarını qollaş qatarlıq qayta qarız beri sonmasını köpəydib, özümün bazarını muqumlaşdırış. İşqi orılışış, kırımlı aşırışını ilgiri sürüş qatarlıq siyaset tədbirlərini tədqiq qılıb oturuğu qoyuş. Yuqur tövən maslaşıb birikmi küş şəkillən.

Kadirli dostlar. Ugandalık pervişçi Filavia Nakai'nin üyi paytaxt Kampala'nın şimali kısmıdaki şehir etrafı rayonu da bulup, onun tesavvuru da Cungo pekat TikTok subsidiki videodaki yirak bir devlet. O yerde igiz binala, mol mezmulluk, medeniyet, yani mehman sarayda mehmanla üçün mülazimet kıladığan maşina adam ba. Şanghay'a berip 48-ci növetlik dünya maharet musabıqısı'yı katmış aldı da Nakai muhbirinin ziyaretini kubul kıldı. Onun nispeten etkanda bu onun tuncu ketim ayırplanğı oluşturuşu. Tuncu ketim çet elgi çıkışı bolupla kalmay. Yani onun kesbi teknika ixtisas ilgisi bolu süpüti bilen tuncu ketim dünya sahnesi'yi çıkışıydı. Nakai mındak dedi. Bizden aile şeraitimiz ancı bayaş etemez. Şuna hemen okuş bütürgendin kiyin, derhal iş kuruluşu alaydıgan birer maharet ögünüşünü ümit kılımen. Bundak bolganda ailemizden kırımı köpeyip, anamının yükünü inekletkili boludu. Nakai, Uganda'nın garbi canubedeki öyüdün, 200 neç kilometre yıraklıktaki Kabale Universal Perviş ve Tugutki Yardan Beriş Mektibi de perviş kılışını ögünüp, perviş kesbi bilen şoğulunu salayetige onuşluk erişti. Lekin Şanghay'a beriş yolu da tekimi köptürüşçallık körüstüşkü doğru geldi. Bultur Uganda Maarif ve Tenterbiye Ministerliği karmıkıdaki Dünya Maharet Musabıkısı, Uganda Teşkili Komiteti Memleketlik Maharet Musabıkısı ötküzdüğallıkını cakarladı. Nakai Rayon Musabıkısı ve Memleketlik Musabıkıda keskin eliş arkalık, Musabıkı'yı katnaş kuşula işçiden üzüp çıkıp, derecesi üsüp, ahırda saklıkını saklaş ve perviş kılıç türü de memleket boyunca çempiyon boldu. O mındak dedi. Bu ketim Şanghay'a bir musabıkı katlaşkanda Cungo'da ötküzülgen Dünya Maharet Musabıkısı sahnesi de turup herkaş devletlerdeki kesit başla bilen alakı ornatış öz ara ögünüş kişilik hayatıki muhim bir kadem. Nakai bilen birlikte Şanghay 48-ci növetlik Dünya Maharet Musabıkısının katnaş salayeti erişkellerden yana Kepşerleş türünün memleketlik çempiyonu Elizabeth Motoro ve aşbezlik türünün memleketlik çempiyonu Paul Logobiba. Motoro ayal mahir bulu süpüti bilen kepşerleştin ibaret bu erle kesbini talladı. Bu Uganda'nın şimalideki Arua teknik şöyene de devamlık tırışıp ot uçkuni ve eğir tipteki maşinila bilen tolgan sekta kepşerleş teknikisini cephalık tavladı. Şu caydaki tarat kulağının haberi karganda motoru cinsi bir tereplimi karşını buzup taşlap, kespi tekniki mağarıpı arkalık takdirini özgertken, ruh mu urgutuduğun ülge iken. Motoru ilgiri tarat kulağa mındak diyen. Mehsus kepşerleşini tallaşta emeliyetçil buluşunu közde tutgan idim. Kepşerleş, kuruluş, yasımıçılık ve sanat terakkiyatı da muhim rol oynaydı. Men özümne tekim asan hizmet tapalaydıgan, hem imkaniyetlik sicil kesbi hayat berpa kılalaydıgan bir maharetini ilgileşini ümit kılımen. 9. ayının 5'ida Dünya Maharet Musabıkısı Uganda Teşkili Komiteti Mayırla üçün kesem beriş murasimi ötküzdü. Motoru mındak dedi. Menin nişanım yakşı neticigi erişiş. Lekin mukapatkı erişelmigen takdirdim o, bu bir yakşı ögünüş pürüstü. Men bu maharetini puxta ilgileşte izcil için turmen. Tayarlık musabıkının en ahırkı baskıcı da Logo B, Kampala'daki bir danlık aşbezlerini terbiyeleş bilen dan çıkargan 5 yıldızlık mehman sarayda terbiyelengen. O mundak dep kardı. Kespi teknik maharipinin emeliyetki ehmiyet beriş alahidliki okuş bitirgen okuvçılarını iş koruluş bazırda rıkabet evzellikigi iyi kılıp yaşlığa tekimi köp pürset yaratıp berudu. Dünya Maharet Musabıkısı Uganda Teşkili Komitetinin mesulü Jackson Kucha tonuşturup mındak dedi. Uganda 30 neç kişilik vekille ümükini bu ketimki Dünya Maharet Musabıkısı'yı katnışıqı evetti. Bu Uganda hükümetinin teknika ve kesbi terbiyeleşki mesul yukur derecelik emeldarları, musabıkı'yı katnışıdığan mahirla ve nurgun kesbi mağarıp terbiyeleş aparatlarının mesullarını öz içige aludu. Kuşağımındak dedi. Şanghay seferi Uganda maharet ıksaslıklarının salapıtını namayan kılıdığan pürset bolublu kalmay, yine dünya seviyesi bilen seliştiruş,
xalqaro hamkorlik munosabati o'rnatish va tajriba o'rganishdagi muhim fursat bo'ldi. Men bu bilimlar va tajribalarni davlatimizga elib kelib, Ugandaning texnika va kasbiy ma'rif tarbiyalash sistemasi qurilishini yanada kuchaytirishni umid qilaman. Kasbiy ma'rif Uganda hukumatı tarafidan davlatning sanoatlashishini amalga oshirish, yoshlarning ishsizlik masalasini hal qilish hamda iqtisodning tipini o'zgartirishni ilgari surishdagi muhim harakatlantirgich kuch deb qaraldi. Uganda hukumat tarafining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, hozir mamlakat bo'yicha 160 dan ortiq texnika va kasbiy ma'rif tarbiyalash apparati bor bo'lib, Uganda ma'rif va tantarbiya ministerligi bir tutash nazorat qilib boshqurdi ekan. Kucha mundoq dedi. Jungo'ning kasbiy texnik tarbiyasida amaliyat va bozor ehtiyojiga tehim ahamiyat berildi. Uganda Jungo qatorliq kasbiy texnik ma'rifi bir qadar taraqqiy qilgan davlatlardan tajriba o'rgansa bo'ladi. Biz dars mazmunini ma'lum darajada yanala o'qituvchi so'zlash, doskaga yozish usulini qo'llanib o'rgatamiz. Lekin kasbiy ma'rifda aslida amaliy mashg'ulotni ta'kidlash kerak edi.

Hürmet radyon okuçular. Kirby Porti, Kamerun, hatta Pütkül Otur Afrika işkilemci rayonudun Gevniye koltuğu beriştiki muhim dervazı bolup kaladı. Bu, bunundan 15 yıl ilgiri Kamerun zontuğu Paul Biya'nın Kirby Çonkur Su Porti türünün birinci karar kuruluşuğa ol seliş sözü de oturuğu koygan ümidi idi. Bugünkü künde bu tasavvur riyalı kaylandı. Yakında muhbir Kamerun'un Canobi Çong rayonudaki Kirby Port'ı berip ziyareti bolganda, port'ı kırıp yük kaçılaşını kütüp durgan maşinlarının neç kilometr uzunlukta öcüre tutup ketkendikini. Lıq yük besilgan avtomobillarının port'tan çıkıp, işki ölkülerge kırıp ketip atkallıqını gördü. Bu port'ni Jongo Port Kuruluşu Çeklik Mesuliyet Şirketi hüddüge alğan hem de ticaretge katnaşkan. Jongo Port Kuruluşu Otur Kısım Afrika Rayonu Şirketi Kamerun Devlet Türü'nün baş direktörü Gugabo muhbirge mundaq dedi. 2011 yılı biz Kamerun Türnaq Meydanı'a kelgen çağda tar çığır yolda yol boyu silkinip mağa iduk. Port kuruşka tallangan jayda pekat bir kiçi kumluk sahili ve birnech parça xadı taşnalı körgülü bolatdi. Bu birnech parça xadı taş dəl aldınqı basquşluq tekşürüp ölçeştin kiyinki port kuruş orununu tallaştiki belge jesim. Google bu mundaq dedi. Portnın birinci basquşluq kuruluşunun muddeti 2011 yılıdan 2014 yılıgacha. İkinci basquşluq kuruluş muddeti 2019 yılıdan 2024 yılıgacha boldi. İlgirki Xadıtaş ve Kiçik Sahilla bugünkü künde sanayet rayonunu öz işçiga alğan, kölümü 26 000 hektar keledigan Gevniye koltuğudaki mervayetka aylandı. Muhbir ziyaret kılıp atkanda kuruluş oranını közden keçirip atkan Kirby Porti sanayet rayonu ul əsliha türünün mesuli Patrik Mopila Ayşe bilen uçuruşup kaldı. Ayşe muhbirga mundaq dedi. 2018 yıldan buyan Port Sanayet Rayonu 400 milyard otur Afrika franki meblağ jalıp kılıp 90'dan artıq makallışış icazat namısı tarqatdı. 18 karxana ticaret başıldı. Bu rayon dəslapki plandaki 455 hektar əşya obrut rayondan tərəqi kılıp hazırki kölümü 4000 hektar kilidigan universal sanayet rayonuğa aylandı. Ayşe mundaq dedi. Portning yük sanduqi kirgizish chiqirish miqdori 2025 yili 555 mingdan oshib ketdi. 2024 yilidagi umumiy yük transport miqdori 12 million 700 ming tonnadan oshdi. Malkirbi orqali Gabon, Otur Afrika Jumhuriyeti, Chad, Kongo Brazzaville va Ekvator Gvineyasiga qo'shildi. Xalqaro suv transporti magnatining qo'shilishi portning ta'sir ko'rsatish iqtidorini yanada kuchaytirdi. Mülçerleşimçe, kelgüsü 15 yılda sanayet rayonu yana 900 milyon Amerika doları mevlağ çalıp kılıp, 150 min bivasta ve vasitlik iş oranı yartışı mümkün. Tün perdesi yiyilganda yırağdın nəzər salsanız, pütkül port sansız çıraqlarda yop yoruq görünüdü. Muhbir port sırtıda öcüre tuturup port kırvatkan yük avtomobili şoperi Yaya Abu Bakar'ını gördü. O, 1992 yıldan başlap mal toşuqı başlağan. O, hazır Kirby Porti teximi kolay, iş beceriş önümü teximi yukarı dedi. Ətisi muhbir Jongo Portinin oranığı geldi. Port kuruluşu ve ticareti Şucay'nın ul əslihallarını yaxşılaplı kalmay, yana bir türküm yerlik işçi hizmetçilerini hizmet çaryanı da üsb yetiliş imkaniyetine ege kaldı. Gugao Bo'nun muhbirge yetişçe, türünün yukarı

Bir adam bir bölek müzikanını yalnız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulgan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak bölünüp terakki kılışı, Cumhur milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda algı ilgirlevatkan radyo anıgıcıla. Muşu vaxtanla xayarlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanıp karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başvuji Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 25. günü Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk orni esli kelgelikinin 50 yıllıkını hatırlaşığında kılgan sözünü anlatımız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 10. ayının 25. günü Jonghua Xalık Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk orni əsli kəliyelikinin 50 yıllıkını hatırlaşıqında kılgan sözünü anlattımız.

Hürmetlik Başkatip Guterres, Cungudu Turuşluk Elçile ve Halkara Teşkilatlarının Cungudu Turuşluk Vekilleri, Hanımla, Efendile, Dostla, Yoldaşla. 50 yıl ilgiriki bugünkü günde 26. Nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığını mutlak köp avaz bilen 2758. numarlık kararını makullap, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki barlık hukukunu esli keltürüşünü karar kılıp, Cumhur Halk Cumhuriyeti Hükümeti Vekilinin Cumhur'un Birleşken Devletler Teşkilatı'daki birden bir kanunluk vekili işgelikini itiraf kıldı. Bu, Cumhur Halkı'nın galbisi. Şundakla, dünyadaki her kaysi devlet halkının galbisi. Bugünkü bu alaydı künde, biz bir yerge cem bulup, tarihini eslep, kelgüsüge nezer silavatımız. Bu nait ehmiyetlik iş. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranının esli kilişi, dünya üçün bir çoğun iş. Birleşken Devletler Teşkilatı üçün mü bir çoğun iş. Bu, dünyadaki barlık tınışlık perver ve adalet perver devletlerinin ortak tırışçalıkının neticesi. Bu, dünya nüfusunun tötün birini ilgileydiğen Cungu halkının şunundan itibaren Birleşken Devletler Teşkilatı sehnisige kaydedin kadem koygalıkıdın diyerek berdi. Bu, Cungu üçün mü, dünya üçün mü zor hem çonkur ehmiyetki iyi. Men bu yerde Cungu hükümeti ve Cungu halkı vakalıten Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının 2758. numaralı kararını çıkarışık teklif bergen ve onu kollagan barlık devletlerge Çin könlümden rahmet eytimen. Hakkaniyetini yaklagan barlık devlet ve halkka oli ihtiram büldürümen. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı da kanunluk oranı esli kelgendin boyanki 50 yıl Cungo tınış terakki kılgan insaniyetke bəxt yaratkan 50 yıl boldi. Bu 50 yılda Cungo halkı özünü üzlüksüz kudret taptırış royini baştın ahır cari kıldırıp özgürüp duruvatkan vəziyette Cungo'nun ilgirleş yönünüşünü ilgilep Cungu ve insaniyet terakiyatının seltenetlik dastanını pütti. Cungu halkı, yeni Cungu kurulgandın boyanki devletinin kuruluşu ve terakiyatı asası da ıslahat içi bitiş yeni tarihi mezgilini içip, Cungu'ça sosyalizmini muvaffakiyetlik yaratıp ve ravajlandırıp, icdimai işlep çıkırış güçlerini üzlüksüz azat kılıp ve ravajlandırıp, turmuş seviyesini üzlüksüz östürüp, İşlep çıkırış güçleri nispeten kalak buluş halet eden, ixtisatının umumi miktarı dünya boyunca ikinci orungu ötüştek tarihi bölüşünü işgaşırdı. Cungu halkı capağı çıdap küreş kılış arkası da öz kuluğu tayinip, Cungu azamını da umum yüzlük allık cemiyet kurup çıkış nişanını işgaşırıp, namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış canının galbisinin kolu keltürüp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda el kılıp, sosyalistik zaman yivleşkan devletini umumüzlük kuruş yeni sepirini başlap, Cunhua milletinin ulu gülün işinin parlak istihbalını kütüb aldı. Bu 50 yılda Cungu halkı dünyadaki her kaysi devlet halkı bilen baştan ahir iştipaklaşıp ve hemkarlaşıp, halkıra adıllık ve hakkaniylikini kovdap, dünyanın tınışlığı ve terakiyatı üçün zor tökp koştu. Cungu halkı tınışlığını kızgın söyüdü. Tınışlık ve hatırcemliğinin kıymetli ikkelikini obdan bölüdü. Şuna, müstakil, özge, özü iyi buluş asasıdaki tınışlık diplomatiye siyasetini baştan ahir yürgüzüp, adalet çıntırıp, hakkaniyetini yaklap, zomgerlik ve zoravallık siyasisiga katı karıştırdı. Cungu halkı kent terakki kılıvatkan devletlerinin ilgilik hukuki, hevpsizliki, terakkiyat menfaatini kogdaş yoludaki ekkani kürüşini katti kolladı. Cungu halkı ortak terakkiyatka türütkü buluşka küş çıkırıp,
Tanzaniya, Zambiya tömür yoldun tartıp, bir belbaq bir yolgıca terakki kılvatkan devletlerge çağımının yetişçi yardım berip, Jongo'nun terakkiyatı arkılık dünyanı üzlüksüz yeni pürsat bilen təmilidi. Yeni taşıman öpki yalığı yokumi bütün yer şarını kaplıgan xatarlık peyitte, Jongo dünyanı özünün aldın eliş tizgilleş tecrübelerden paal hem bəhri kılıp, her kaysi devletlerge

Mi şu devletin ekvalığı uygun gelgen kelmi gelik ya. Devrinin terakiyat ekimiği maslaşkan maslaşmağalıkıga. İktisatının terakiyatı, cemiyetinin ilgirlişi, halık durmuşunun yakşılınışı, cemiyetinin mukum buluşuğu türütkü bulalıgan bulalmağalıkıga. Halıkının kolişi ve imaisigi erişeligen erişelmi gelik ya. İnsaniyetinin terakiyat işleri üçün tökp koşalıgan koşalmağalıkı karaş gerek. Biz insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışka kol tutuşup türütkü bulup, uzakça tiniş, umumüzlük bir hater bolgan, ortak gülünü digan, o çok sığdırışcan, pakiz, güzel dünyanı ortak kuruşumuz gerek. İnsaniyet bir bütün gevde. Yer şari ortak makar. Her kandak adem, her kandak devlet, özünü bil, özgünü koy diyelmeydi. İnsaniyet bir yakıdın baş çıkırıp, inak belli ötüp, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışını közlep, üzlüksüz ilgirlep, tehimi güzel kelgüsünü ortak yartış gerek. İnsaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılış kütürütkü buluş, bir hıl tüzümünü, yeni bir hıl tüzümünün ornuğa, bir hıl medenilikni, yeni bir hıl medenilikni ornuğa destiş bulmazdın, belki okşaş bulmağın icdimai tüzüm, okşaş bulmağın ideologiye, okşaş bulmağın tarih medeniyet, okşaş bulmağın terakkiyat seviyesindeki devletlerinin halkıra işlada ortak menfaatinip, hukuktun ortak behriman bulup, mesuliyetini ortak üstüge ilip, güzel dünya berpa kılıştaki en çok ortaklığın şekillendirişinden ibaret. Biz öz ara menfaat yetküzüp ortak payda ilişti çıntırıp, İktisadi, icdimai terakkiyatının halıkka tehimi yakşı bəxt yardışıga türütkü buluşumuz gerek. Kadimde cungoluklarda halıkını hatırcam kılış, devletini idare kılışının asasıdır. Halıkını bayaşat kılış, halıkını hatırcam kılışının asasıdır deydiğen gebba. Terakkiyatka türütkü buluş, hatırcam yaşaş, kuşal koram işleş, her kaysi devlet halkının ortak arzusu. Halkını gözlep terakki kılgandıla terakkiyatının ehmiyeti boludu. Halk tayınıp terakki kılgandıla terakkiyatının erketlendirgüş küşü boludu. Dünyadaki her kaysi devletle halkını merkez kılıştı çıntırıp, tehimi yukarı süpetlik, tehimi önümlük, tehimi adil, tehimi imkaniyetlik sicil, tehimi bihater terakkiyatını tirişip işe aşırışımız gerek. Terakkiyat tampon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesine hal kılıp, terakkiyatının tamponlığı, maslığı, sığdırışçalıkını aşırışımız gerek. Halkının terakki kılış iktidarını aşırıp, hem adem katnışıdıgan, hem adem behriman buludugan terakkiyat muhitini şekillendirip, terakkiyat neticilerden her bir devlet, her bir ademge tehimi köp, tehimi adil nep yetküzüdüğün terakkiyat vaziyetini yaratışımız gerek. Yakında, men 76. nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığını da dünyavi terakkiyat teşebbüsünü otturu koydum. Her kaysi devletlerinin ortak tırışçalık körüstüp, yeni taşıman öpki yalığı yukumunun dünya terakkiyatı bolgan zerbesini yenip, 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat karalımısını tez emelileştirip, dünyavi terakkiyat ortak gevdisi berpa kılışını ümit kılımen. Biz hemkarlıkını küçeytip, insaniyet düşkelgen her hıl hırız ve dünyavi meselelerge ortak takabül turuşumuz gerek. Rayon talaş tartışı ve terörizm, kilimat özgürüşü, tor xevpsizlik, biyo xevpsizlik katarlık dünyavi meseleler halkıra cemiyetinin aldığı koyuldu. Tehimi sığdırışcan dünyavi idare kılış vaziyeti, tehimi önümlük köptereplik mekanizm, tehimi aktif rayon hemkarlıkını şekillendirgendila bulağa önümlük takabül turgulu buludu. Kilimat özgürüşü tabiatının insanlığı bergen agahlandırış signali. Dünyadaki her kaysi devletle emeli hareketi arkalık tabiat üçün bihaterlik pasılını çınsaklap, yeşil esli keltürüş, yeşil işlep çıkırış, yeşil istimalığı ilham verip, medeni, sağlam durmuş usulunu şekillendiriş türütkü bulup,
Adem bilen tabiat inak

Bugünkü programımız müşerda yollaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal programımızın bugün yine okşayışlar yeniçi mezmunları bilen huzurunlağa yedip geldi. Programımızın aval kadehli yaktırıp anlaydıqallıqınlağa işinimiz. Ben Riyasetçi Dostanlar Şirin Gültoğdi. Bugünkü programımızda yeni kandaq tedimlik mezmunla uğurlaştırılgandı. Bula kızıqsanla, dek tanla dağımlıq bizde bulsun.

Gerçi okuşka meniş aldıda bu okuğucuların hemisi okuş bitirip kaytıp gelip yurtunun taraqiyatıgı küş koştığalıqını bildirgen bolsa mı? 4 yıllık okuş çaryanda çoğun şehirlerde gelip işleş uyuğu kep kalan okuğucuları mı yok emes idi? Bulanın içi de Sübeyde Dalyan'daki çoğun bir karxanının 100 liranın sınav təkşürüş imtihanı katmış aldı duraddi. Nurzaba öz mektubda magister aspirantlı okuşka tazımlatkan idi. May bayramı yetip geliş aldı duraddi. Nabi ilgir oylap koygan savaqtaşlarını Beycan'a cem kılış planını resmi halda şırtakı yetküzüp ''Hemimiz May bayramıda Beycan'da uçuraşsak kandak'' dedi. Məqsəd savaqtaşlarını okuş bitirgen dinkin yurtka kaytıp işleşke dəvət kılış idi. Şırtak onunğa dedi. ''Kayada hizmet kılış doğurluq, 4 yıllık okuş hayatımda kallamda teximi inik, teximi kem düşenci peyda buldu. Vətən bizni tərbiyeləb bilinbədi. Әмді біз үшін белімімізні әмілетті ішілдіп, вәтенге жауап қайтырдыған пәйт келді. Вәтеннің әмілі ері ұқтысасықлағы мұқташ. Ғарбі район болып мұ таш қорған ұқтысасықлағы текімі мұқташ. Біз сабақташыланы таш қорған қайтышқы золымайды. Қайтқысы болса қайсын. Қайтқысы болмыса башқы чоң шәрләді келіп қызмет қысымы мәйді. Өзің білесен, Senin hazırkı sınıfındaki savaqtaşların işçidimi taş qorğanğa berip işləşni, iyilik tikləşni xalaydıqanlar çıxdı. Mening sinifimdimi bir necha savaqdaşım taş qorğanğa berip işləydiganlığını bildirdi. Ular taş qorğanğa basa oqşaşla töhpü qoşdu. Biz yurt qaytqandan keyin mushi yaxşı ahvalni çoğlarga tushandirsak, ular çoqum toğri tushunadı. Şuna may bayramida Beycanğa berishni xalaydıganlar basın. Başqa səbəblik berişini xalamaydıqanla bolsa, bağımsın meyli. Nəbi şırtağının gəplarını anlap, dəmalıqın indi işini bilənmək turplu qaldı. Biraz dinkin, əmsə sənin deyinən dək bolsun. Aval, mən balla xəbər qılay. Kilələyimiz deyərləyə qarab, andın yataq orunlaşdıray. Axşamlıqa sana telefon qılıb xəbərini berəy, dedi. Nəbi planı boyaca hər qayış şəhərləyə oqışqı berib, pat arda oqış bitirdiğən 9 oquğucuğa may bayramıda Beycan'da cem buluş toğırsı da bir-birləb oxturuş qaldı. Nəticdə şırtaq qoşulub, 8 oquğucu Beycan'a bardıqalıqını bildirdi. Bir oquğucu məlum səbəblərlən baranmaydıqan buldu. May bayramıda bu 8 oquğucu tərəb-tərəbdən Beycan'da cem bulub, Nəbi orunlaşdırıqan mehmanxanda uçuraşdı. Həmisi bir-birləb qıçaqlaşıb görüşdü. Nəbi Beycan'dan Yenxal, Leymi deyən bir oğul bir qız savaqdışını. Nurzuba, Meysho deyən qız savaqdışını başlap kəgən idi. Ola bilən bilə, Sübeydamı kəgən idi. Şırtaq bolsa, savaqdışı Wang Yifei və onun qız dostu Çi Shanshan'ı təklif qılğan idi. Həmməylən, mehmanxan aşxanısta kəşi tamaq yegəş azada paranlaşdı. Bir çağda Şırtaq həmməyləni tenişin ışqı ündəb, Nəbinin işki yığız kəp qıldığalıqını elan qıldı. Köpçilik yaxşımızla. Hər qaysı ali mektəblərini bütdürüş aldı turğan kon yeni sabaqdaşla bugün bu yəgə yığıldıq. Məqsəd, məktəb bütdürgəndən keyinki işlərimiz doğruluq azadı sözləşi beliş. Həməylən, tatınmay oltıraylı. Mən aldı bilən köpçilikini bir-birləb tunuşturub qoyay. O şundaq dəb, on tərəbdən başlap oltırıqallarını bir-birləb tunuşturdu. Onun qızıqarlıq tunuşturuşdan həməylən külüb gedişdi. Әр бір оқуғычыны тұныштырғанда, шу оқуғычы орындан тұрып, көпчілікке тұныштық беріп, салам қалды. Бұланың ішіде Еңхау білен Леймей, үшінші еллік оқшы ақырлашқан яздық тәтілді, Нәбей білен білі таш құрғанға беріп, нұрғын жайланы көріп, чоңқұр тәсірат еліп қайтып кәген. Шу қитымда, дәуір нәмунечісі Лачин Байекенің үйге беріп, оның дадысы Байеке Кәлдібәк вә ойлестігілі білен көрішкен еді. Meyşomu Nurzaba bilen yazlıq tətildə taş qorğanı körüb kəyən idi. Yenə iki-üç gün bilib olumuz. Şu cəryanda texmi çonqır tonuşu olaydı. Dedi Nəbi həmməyləngi təksi qarıb. Əmdi gəpnin özü kəsək. Bugün bu yəgəcən bulub şunda xoşal bulduq.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programısı bugün yan oxşaşlar yeniçe məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızni avvalqidek yaqtırıp anlaydığanlarga işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şeringül Toxtin. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orunlaşdırılgandı. Bular qızıqsanlar, deyik tanla, davamlıq bizdə bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar, MD Cihan Eynikki programımızını başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Aldı bilən bugünkü Cihan Eynikimizdə qaysı məzmunlar ayan buldu ki, bəlikdə qulaq sepa qaylı. Siz kuşlarının qada qulaydıqalıqını biləmsiz. Səmirgən zir oruluşub getirdu deyiş, hər qız çaqçaqqəməz. Nemiş üçün çivilla əxlət arsud yürsümü ağırıb qanmaydı? Aşqanda tamaq ətkəndə buz çıqqanda andın buz tatqını etiş doğrumu? Xoş qədirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cihan Səyətimizdə başlayıdamdıq. Qadirlik dostlar, quşlar bizning yaxshi do'stimiz. Biz doim quşlarning osmonda parvoz qilayotganligini yoki suvda yuzayotganligini ko'ramiz. Ammo ularning uxlayotgan holatini oz uchirtimiz. Siz quşlarning qanday uxlaydiganligini bilamsiz? Quşlarning uxlash holati har xil bo'lib, intayin g'alita holatda uxlaydigan quşlarmi oz emas. O'r turib uxlash. O'rmonlikda yashaydigan ko'p qism quşlar daraxt shixida o'r turib uxlaydi. Agar sharoit yor bo'lsa, ular yana bo'k baraqsan daraxt yopirmoqlari bilan o'zini daldiga oladi. Bu quşlarning daraxt shixida o'r turib uxlay olishidagi sabab shuki, ularning muqim turishiga turtki bo'ladigan tirniqining bo'g'anligida. Quşlarning tirniqi alohida tuzilishga ega bo'lib, daraxt shoxlarini tutishga intayin mos keladi. Quşlar daraxtda aranmaganda butun badanini erkin qo'yib yutadi. Badanning og'irlik kuchi ta'sirida ularning tizi tabiiy holda egiladi. Muskul paylari chingib, tirnoqlari juplanib, daraxt shoxlarini xuddi qamallagandek ching tutib oladi. Uyqining cho'nqirlishiga egishib, qushlarning tirnoqlari daraxt shoxini texim uchun qamallab tutib oladi. Badanni qaytadan tuzlashdan burun tirnoqlari o'zligidan bo'shab ketmaydi. Ularning tirnoqlarining sirtqi terisi jirek bo'lib, daraxt shoxi bilan bo'lgan surkilish kuchi mu cho'ng bo'ladi. Shunga qushlar texim bexatar va xotirjam uxlay oladi. Bir putti tirab turib uxlash. Turna, laylak, qoqir qatorli qushlar bir putti tirab turib uxlashni yaxshi ko'rdi. Yana bir putti qanot paylari ichida aram oladi. Charchisa putini almashtirdi. Qushunaslarning qarishcha ularning bunday qilishi energiya sarfiyatini ozaytish uchunki. Qushlarning putida pay bo'lmaganligidan ular kechada uxlaganda bir puttini paylari orasiga elib berib, issiqlikning tarqalishini ozaytish orqali badan temperaturasini saqlaydi. Garchi bu qushlar bir puttiga tayinib uxlasimi yiqilib tushishdan qo'rqmaydi. Qushlarning kichik mingisi alohida taraqqiy qilgan bo'lib, intayin kuchli tamponni iqtidoriga ega. Uxlaganda qushlarning mingisidagi tamponlik markazi yanada rolini joriy qildirib, badanning tamponligini saqlaydi. Tumshiqini paylari ichiga yoshirib uxlash. Tatir tumshiq loyxo'rak, yig'ni quyruqliq o'rdak, yeshil bosh o'rdak qatorliklar uxlaganda tumshiqini illiq mo'ri piyning ostiga yoshirib oladi. Chunki qush paylarining issiqlik saqlash roli yuqori bo'lib, tumshiqini paylari ichiga yoshirib uxlaganda issiqlikning sirtqi tarqalib ketishini unumlik ozaytib, tan haroratini saqlagani bo'ladi. Aqqo qatorliq suv qushlari ham shunda uxlashni yaxshi ko'rdi, biroq ularning ko'pincisi suv yuzida laylab uxlaydi. Ba'zi suv qushlari va suv kashkuchi qushlar kushandalardan saqlanish uchun kichik tipdagi yigon orollarni izlab aram oladi. Agar ulug'uchilar yaqinlashsa, suvning charchagan ovozi va suvning tavrinishi ularni eskertadi. Ko'zni ichib uxlash. Mushuk yaproq uxlaganda bir ko'zni ichib, bir ko'zni yumib oladi. Shu vaqtning o'zida ularning cho'ng mingsining 20 uxlash oldida turadi. Qolgan 20 nisbatan sagak holatda turadi. Ularning bu xil alohida holatda uxlay olishidagi sabab shuki, ular insonlarga tubdan o'xshamaydigan uxlash andisi, yerim shar, osti dolqinli uxlash andisiga ega bo'lib, bu xil uxlash andisi ularni uxlaganda sagaklashtiradi. Mushuk yaproq uxlaganda cho'ng mingsining ichki yerim shari navbatlashib aram oladi. Boshdan oxir 20 sagak turadi. Bunda qilganda zihniy kuchini to'liqligini bo'lib qolmay, yana uxlaganda o'sharlikni saqlab, atrofdagi muhitni har vaqt kuzatib, kushandisining hujumidan saqlanganlik va boshqa tuyuqsiz yuz bergan ahvollarga vaqtida taqobul turg'ili bo'ladi. Bir tarafdan uchib, bir tarafdan uxlash. Ferigat qushi, hayron, ya'ni yuyen bo'ron qush qatorliq uzun musofalik uchishga ehtiyojli qushlar bir tarafdan uchib, bir tarafdan uxlaydi. Bularning hammasi yerim shar osti dolqinli uxlash andisiga ega. Qushlar tug'ilishidan uyquni

0: anlayınıgı?
1: Gün danlatmaz.
2: Bugün biz insanla hayati duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temede tohtalımız.
3: Melke Uruş, İkinci Dünya Uruşu'da kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
4: Minanç açarçılık, yer şehirden 800 milyondan artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
5: Vaba ve muhit bulgunuşu mu naydı korkunuşluk.
2: Şundak, emniyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
5: O ne mi?
2: Tamak küçük iş. Tamak içi kişini Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi de atağa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cını kızı.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğru musunuz, en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çısıla esti saflıgan uçurlarını retleyttim. Hey, uzun mezgil uxlamay, tanat kuzu sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekli acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıqancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkızı öteki sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkızış sebeplik hizmetim normdan eşip gidip tügişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış kararsız bombuğu uxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
5: Ben pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskının su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ormanı tapsın.

Varislik kılgıcının varislik kılınğıcı kaldırgan vasiyetini oydurup çıkırışı, özgertebilişi, yoşurup koyuşu ya ki köydürüp itişi, emeliyette varislik kılınğıcı hayat vaxtıda kanun boyucu yürügüzgen igidarlık hukukuğa kanunsuz arlaşkallık bulup, varislik kılınğıcının hakiki maksidini inkar kılgallık, varislik kılınğıcının vasiyet erkillik hukukuğa çıkılgallık hesaplanıdı. Bu dilo misalı da Feyyun öz menfaati üçün Feyhay'nın vasiyet namısını kasten yuşurup koygan. Ağzaki vasiyetini oydurup çıkargan. Onun kılmışı kanun belgilimisi hılap bulup, varislik hukukunun mekrum buluşu gerek idi. Bırak, ahtilap kanun destoru diyene, varislanın hakikaten hatalıkını tonup, özgergen ifadesi bolsa, varislik kılınğıcı onu keçürgelikini büldürse, şu varis varislik hukukudun mehrum bolmaydu dep belgilengen. Şunun için bu dilo misalı da en ahırkı neticede cansızının posiyesi karıldı. Eğer cansızı Feyyun'un öz menfaatini közgen kılmışını ep okulsa, Haluk Sot Mekkemisi Feyhay'nın vesiyet namısına asasen mirasını kaytıdın bölsü boludu. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Haktilap Kanun Destoru'nun 1125. maddesi de mundaq belgilengen. Tövendiki kılmışlarının birini sadır kılgan varisler, varislik hukukudun mehrum boludu. Birinci, varislik kılınğıcıga kestin katıllık kılganla. İkinci, miras talışıp başka varislerga katıllık kılganla. Üçüncü, varislik kılınğıcını taşlıp etkelle, ya ki varislik kılınğıcını horlaş kılmışı eğir bolganla. Törtüncü, vasiyetini oydurup çıkırış, özgertibiliş, yoşuruş, ya ki yok kılıp etiş kılmışı eğir bolganla. 5. Varislik kılınğıcını aldaş, tehdit siliş vasıtası bilen vasiyet kaldırış, özgertiş ya ki kaytırı ilişki mecburlaş ya ki onunğa tosqılı kılış kılmışı eğri bolğanla. Aldıngı tarmaqının 3. tarmaqçısıdan 5. tarmaqçısı gıçı bolğan tarmaqçılırdı belgilengen kılmışını sadır kılğan varislanın hakikaten toğı kılış ifadesi bolsa, varislik kılınğıcı onu keçürgelikini büldürse ya ki iştinkiyin vasiyetki varisla qatarı kirgüse, şu varis, varislik hukukudun mekrum bolmaydı. Vasiyet boyunca hediye kubul kılgıcıladın muşumadının 1. tarmıqıda belgilengen kılmışını sadır kılgalları hediye kubul kılış hukukudun mekrum boludu. Aktilap kanun destorda varislanın varislik hukukudun mekrum kılışı mükemmelleştirildi. 1. vasiyet namını yuşuruşka ait belgileme koşuldu. Real dilo misalı da vasiyet namını yuşuruş kılmışı miras taksimati adil bolmaslığını keltürüp çıkırdı. Şunun için kanun arkalık çekleştirir. 2. varislik hukukudun mekrum kalıdığan 5. kıl sebep yeniden belgilendi. Real dilo misalı da aldaş tehtisiliş vasıtası arkalık varislığa tesir körsesi mu vasiyet namının adillığı tesir yetküzüdü. Şunun bilen bille, varislik hukukudun mehrum kılış maddesiga epo kılış tüzümü toluklandı. Eğer varisla hakikaten hatalıkını tonup özgergen bolsa, şundakla varislik kılınğıcı, varislik kılğıcının kanunga kılap kılmışını keçürgelikini büldürse, varislik kılğıcıga yeni bir pürset berilip, onun varislik salahiyeti esli kilidu. Epo kılış tüzümünün orıntılışı, yalğız perzentlik aile könsürü köpeyvatkan hazırkı ekvalga uygun bulupla kalmasın, varislik kılınğıcının arzusuğu toluq hürmet kılgallıkının ifadesi. Ahtilap sahesi de arzuni özü idare kılış prinsipi emelileştirilgenlikinin mühim ifadesi bulup, kanunun adimilik tüsünün koyuqlaştırılışıdır.

Sevimlik radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küylər sizge hemra bolsun. Naxşı müzik,

Qadirli dostlar, programımız dağılmışı batıdı. Söygümüz ne, cakalığınız bağlıqını bilmem. Beni özünüzden bekerek söylediğinizde mi bilmem. Lekin söygümüz ne pinhan saklaylı. Bəxtimizge başkalarının əsat kılışını pekat kalmayma. Rəndar kepeneklerinin etrafınızda pervanı buluşunu kalmayma. Siz ne tənha kalbimde hiçbir kişiyi bilindirmesin cimcit söyme. Hayatımızın şunçilik kısqı ikenliki söygü bilen xuşal xuram yaşaşka aralıydı. Bu ömrümde meni qadirleş üçün bana yoluqqınızı rahmet. Hayatımın xuşallıqı siz. Muzluğan kalbimde ıllıtkan ot siz. Sizni qadirleymen. Ömrümün ahırgıca birli sizni söylediğinimni hiçbir kişiye

Sevimli kanlıcılar programımız şu tapı dağılmışı vatudu. Güzel peziletle intayın köp. Bunun işi de minnettarlık, ken korsaklık, peziletlerin tizimliği de en aldığı tizildiğin tizimlik. Yeni bir pezilet var. O bosumu epoçallık. Epoçallık en güzel pezilet. Ali Canap kişiler her vakit, her kandak orun, her kandak işte epoçallıkını özgü dost tutkan bulundu. Başkala erziyet yetküzgende karşı terepke, karşı köz dişke haklık durup mu? Üç anmasın, kandak oldu. Ken korsaklık bilen ulanı keçirmeydi. Özünün yüksek ahlak pezileti bilen başkalarını tesirlendirdi. Könlüdeki kırını yuyup kişiler arasında dostluk, inaklık, kuşal kuram keyfiyat şekillendiriş için hareket kılıdı. Psikolojiye dair bazı mezmullarını anca mınca okup kalım. Bazı bir ruhi kişiselliklerini davalaşının usulü mü başkalarını keçirmeydi diye işlepti. Demek başkalarını keçirmeydiş mi ademlerdeki bazı bir kişiselliklerini yok kılalıydık. Şimdi turmuşta her kandak adam hatalıktan bütünleri hali yok gidemeydi. Hem adamın azdır köptür kemçiliği buludu, yetersizliği buludu. Muş sebepten çoğu digende bir-bir bilen talaşta açıkılıştın, bazı da ufukuşmaslık, bilmezlik sebebinin başkalarını.

Şinjan gezdi xabri. Sijil mükemmelleşiyotgan 750 kilovoltluk qol tor ramkısıga tayınıp, Şinjan işki kısımını təminlaydigan 8 sal kısıman tor, sırtkı yetküzdigan 5 liniye asasi tor ramkısı endisini qurup çıxdı. Növette Şinjan'ın rayon alqıgan tok yetküzüş iqtidari 33 milyon kilovatka yetip, yeşil tokni sırtkı yetküzüş kölümü sijil kengaydı. Bu yıl 7 ayının axırıgıca Şinjan'ın sırtkı yetküzgen tok miqtari cemi 1 trilyon 100 milyard kilovat saatten eşip, sırtkı yetküzülgen yeni energiyelik tok miqtari 30%-ki yıqınını egiledi. Bu yıl 1 aydın 7 ayıgıca Şinjan'ın sırtkı yetküzgen tok miqtari 96 milyard 955 milyon kilovat saat bulup, bulturki oxşaş mezgildikidin 23,12% eşip, tarixdiki oxşaş mezgildiki yeni yuqır səviyyə yaratıldı. Bunun içində sırtkı yetküzülgen yeni energiyelik tok miqtari 36 milyard 664 milyon kilovat saat ki yetib, bulturki oxşaş mezgildikidin 41,56% eşip, yeni energiyani sırtkı yetküzüş nisbiti 37,82% ki yetdi. Pakiz elektr energiyasi bütün memleketteki 23 ülke, Abtunum rayon, bevasta qarashliq şehrini kaplap, sijil türde gharbi kısımının baylıq üstünlükü devletnin energiya bexatarligiga kapalatlı qilish özelliki ve yeşil taraqqiyat özellikiga aylandırıldı. 15-ci 5 yıl başlanan aşkışlıq tügünde durup, yeni tipteki elektr energiyasi sistemisi kuruluşu yirik planının yetekçilikige tayınıp, Devlet Elektr Tori, Şinjan Elektr Energiyasi Çeklik Şirketi, dereceden taşkırı alaydı yukur besimliq elektr torunun süptini aşırıp, derecesini östürüşünü sijil tezildip, Şinjan'ın energiya çoğun rayonudun, energiya küşlük rayonuğa alqışıga bütün küş bilen türkü boldi. Bu yıl Şinjan 38 türlük dereceden taşkırı yukur besimliq, alaydı yukur besimliq elektr torunu yeniden kuruş ve devamlaştırıp kuruş kuruluşunu bir tutaş alğısıl jetti. 11 türde yeniden iş başlap, 1917 kilometr kilidigan 750 kilovoltluk liniyeni yeniden kuruş, transformator sığımını yeniden 25 milyon 500 min kilovolt amper köpeytişine pelalladı. 2030 yılı barganda Şinjan'da 3 özgürişçen tok yolu, 6 turaqlıq tok yolu sırtkı yetküzüş asasi tor ramkısı bərpa kılınıp, Şinjan tokını sırtkı yetküzüş iqtidarının 60 milyon kilovatka östürülüşü mölçerlendi. Kelgüsü de dereceden taşkırı alayda yukur besimliq özgürişçen tok bilen turaqlıq tok arılaş ulangan, işki təminləş bilen sırtkı yetküzüş maslışı pəmtürtkü buludugan küşlük gol elektr tori umumüzük şekillenip, həm Şinjan'ın ixtisat cemiyetinin yukur spetlik tərəqiyyatı küşlük kuvvet koşup, hem kent kölemlik şamal, yoruqluq yeni energiyasının çöllükten çıkışıga törtkü bulup, devletnin energiya bexatarligiga kapalatlı kılış, koş karbon nişanını əmeliyleştiriş musabısı da Şinjan cevap kağızını sijil pütüp çıkıdı.

0: Qadirlik dostlar, bu tetit qulanın vaqt ötüp kesse asallar rak kesilini keltirip çıkarışı mümkin. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu vaqtı xəbər berirdi.
1: Künilik turmuşda nurgun kişiler tetit qularını qançılık uzun koyup koysun buzulup kalmaydı dep qaraydı. Əmliyyatı bolsa, uzun koyup koygan bazı içtilgan tetit qular astasta özgürüp getişi mümkin. Ular təmin yoxtupla kalmay, yana bakteriya ve zemburuqlar payda bulup, salametlikke xəyip ilip gelişi mümkin. Ondaqda köp uçuraydıgan tetitkularının özgürüp kalanlıqını kanda köküm kalemez. Ondan başka mapıq saklaş usulları ne mi? Süpte özgürüp kalan tetitkularını istimal kılış, belkim iç sürüşünü keltürüp çıxarışı mümkün. Süpte özgürgen tetitkularga adet köp mıhtarlı bakteriyalar koşulup gelgen buludu. İstimal kılgan dekin asallı könlü ilişiş, kusuş, korsak ağırış, iç sürüş katarlıq ciddi karakterlik aşkazan üçe yalluğu, veya ki başka bir aramçılıklarını keltirip çıkarışı mümkün. Bulup mu karıpırça kıyami, kasın kıyami katarlık, aşlık, pırçak türüdükilerini ham eşya kılgan tetitkularının süpüt özgürüp ketkendinkin, aspergillus serik zemburuğu katarlık aflatoksin payda buludu. Bu, Dünya Seyyat Eşkilatı terapinin birinci türüdükü rak payda kılıcı madda adep kılıp ektilgen bulup, uzak muddet ya ki köp mıhtarda kubul kılınsa, Jigar rakiga girdiptar bo'lish xavfini oshiraydi. Eg'ir bo'lganda jigar rakini keltirib chiqaradi. Tövendeki 3 tafsilot sizning tetitqining yanali yeyishga bo'ladigan bo'lmaydiganligiga hukm qilishingizga yordam bera oladi. Furash. Agar tetitqida burunni ichib turadigan ochiq, chirgan puroq yoki boshqa beram puroqlar bo'lsa, uning butunlay o'zgarib ketganligidan darak berdi. Bu xil tetitqini cho'qim qayta iste'mol qilmaslik kerak. Şikinde şekliğe karap yıkan. Canyo, açık su katarlıq suyuq tetitkularına nisbeten, eğer adetin taşkırı alayd ehvalda erkıl derecelerge katlanmalarga bölünüp ketken ehval körülse, köp mıhtarıdaki bulganlar asıl çöküp kalgan bolsa, onun üstüge gaz asıl bulgan, başka gayri puraklar koşulup gelse, bunun süptenin özgürüp ketkenliğini, istimal kılışkı bolmaydıqalıqını bildirudu. Ahırda zemburuq dağları qarap yıqan. Eğer tetitkularda zemburuq dağları körülse, bulup mu pırçak uyutmasa katarlıq içtilgan məhsulatlarda bu xil ahval körülse, çoxum potulküsü boyunca bıraklı taşlı yetişeniz gerek. Bu yerde berilgan teklifimiz şundaq ki, kündelik turmuşta az mıhtarda köp qitim istimal qılışı adetini yetildirip, şundaqla setip alğandı mı az mıhtarda lazım olgan setip alışı adetini yetildirip, uzun müddet ağız içilgan aleti saklaştan kilip çıkıdığan tetitkularının süpte özgürüp gitiş xatırını azayet işini deklip kılemiz. Daim işletmeydiğen tetitkularga botlıkının gevdisiyle piçetini içiş vaxtını yezip koyun. Şu arkalık bunun vaxtının kancilik bolgalıqını bileş, eğer vaxt ötüp ketken bolsa, karallik tazlap duruşu kolaylık kartış gerek. İlmi saklaş ve karallik tekşürüş arkalık yemeklik ısrapçılıkıdan saklanıpla kalmay, yana kesellikten iğizden kiriş ihtimallıqını mənbədin azayet kılıb oludu. Beş kıl tetitkini açqanını kinik saklaş usulü. Künlük vaxtta tetitkilerini işletken de aldı bilen oral medik uçurlarını eniq görüp bekşiniz gerek. Meselən, işləp çıxırılgan vaxtı, süpət kapalet muddeti atarlıqlar. Amma bu süpət kapalet muddeti pəqat oralımızın mükemmel, peçti içilmeğen tetitkilerine maskeledi. Peçte içilgandekin saklaş muhiti özgerse, süpet kapalet muddetige tayinip tetitkularının bexeterliki hüküm kılışkı bolmaydı. Üzümü kıyami, pomidor kıyami, salat katarlıklarını mundaq saklaymız. Bu xil tetitkinin su tergibi yukarı, kanet ya ki amino kislatası mol bolup, peçte içilgandekin öy temperaturuzda koyup koyulsa, bir neç günnekin kökürüp, açıq temkirip kılışı mümkün. Süptenin özgürüş süreti tetitkular içinde birinci oranda durudu deyişki boludu. Şuna bu xilin yukarı nemlik tiki tetitkularının eğzini açgandan kin, çoxum tonlatkıdı suğa saklaş gerek. Yukarı maylıq tetitkular, məsələn, küncüt qiyami, qasın qiyami, maytar gibi yukarı bulgan çilan qiyami qatarlıqlar. Bu xil tetitkular asallı may oksitilinib çirip, qansıq pıraq payda qılıdı. Piçitini açgandan kin adette öy temperaturuzda bir heptedən üç heptedik saklıqlı buludu. Küncüt qiyami, Qasın qiyami soğuk saklıqandan kiyen koyuqlaşıp gelişi mümkün. Yeştin burun normal temperaturda bir dayan koyup koyuş, ya ki suğu çılap azıraq kızıtıp, onu əsligi keltürsü boludu. Aldın şart şu ki, kançılık yeşsiniz, şünçilik ilişiniz gerek. Bütün botulkini qayt-qayt kızıtman. İçitilgan məhsulatlar. Məsələn, içitilgan pırçaq uyutması, qarı pırçaq uyutması və yeşil pırçaq uyutması qatarlıqlar. Bu xil içitilgan məhsulatlarının tərkibində tuz miqdarı yuxarı. Onundan başqa az miqdarda spirit bar boludu. Belgilik bakteriya tizginləş tosqı bar deyişki boludu. Tonlatqıda soğuq saqlığanda bir aydın üç ayğıca, hətta onundan uzun saqlıqlı boludu. Amma xam su, may dağlar bilən daim uçuraşsa, öy temperaturasında uzaq müddət saqlısa, süpüt özgürüp getişi tizləb getidu. Yuxarı tuzluq, yaqki yuxarı kislatalıq suyuqluq tetutqıları. Bunun içindeki pırçaq uyutması, açıq su, sap pəmidur qiyamı qatarlıqlarına üstü gəlidu. Bu xil tetutqılar asaslıqı yuxarı tuzluq, yaqki yuxarı kislatalıq muayitqı tayinib mikroorganizmlarına tizgilləydu. Keçidini aşqandikin turaqlıqlıqı bir qədər yuxarı boludu. Lekin hava ısıq bulganda yenili soğuk saqlaş kerek. Quruq qatıq tetutqular. Məsələn, tuz, şeker və başqa quruq tetutqular. Aş tuzi adətdən taşqırı yuqru osmos besimi səbəbdən kökürüp çüpdə özgürüp getməkdi. Quruq xuşpıraq materiallar intayın tövən su tərgib itayınıp çüpdən saqlaydı. Asaslıqı nəm bolub qilişdən qorxudu. Bu xil qatıq tetutqular peçidini açqandın ikin, amal bolsa yeni qayt peçətləb, Nurdan nemlikten saklaş gerek. Bu okul tetutuklarının en çok düşmanı del nemlik.

Qadirlik dostlar, nurgun jaylarda qonun turg'izilib, o'quvchilarning maktabga yon telefon ilib kirishi cheklandi. Tuanda bu vaqtga xabarimiz diqqatingizda bo'ladi. Chongqing shahrining quramig'i yetmaganlarning jinoyat o'tkazishining oldini olish nizomi 1 sentabrdan boshlab rasmiy yo'lga qo'yildi. Uningda maktablarning o'quvchilarning yon telefon qatorliq aqli iqtidorliq terminal mahsulotlarini maktabga ilib kirishi yoki maktab ichida ishlatishini cheklab, o'quvchilarning maktabda to'r ishlatish qilmishini qattiq kontrol qiladiganligi aydinlashtirildi. Amaliyotda Chongqingla emas, bundan ilgari Fujian, Guangdong, Henan qatorliq nurg'un joylarmo yerli qonun chiqarish orqali o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining maktab ichida yon telefon qatorliq aqli iqtidorliq terminal ishlatish qilmishini boshqurish, kontrol qilish to'g'risida belgilama chiqargan. Davlat qatlamida Ma'rif ministerligi 2021 yili uqtirish tarqitib, o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilaridan prinsip jihatda shaxsiy yon telefonni maktabga olib kirmaslikni, maktablarning yon telefon orqali topshiriq o'rinlashtirmaslikni yoki o'quvchilarning yon telefon orqali topshiriq ishlamaslikni talab qilgan. 2025 yili Ma'rif ministerligi e'lon qilgan o'tir boshlang'ich maktab o'quvchilarining psixik sog'lomlik xizmatini yanada kuchaytirishdagi 10 turlik tadbirda yon telefon qatorliq elektronlik mahsulotlarni darsxonaga olib kirishni qattiq cheklash, o'quvchilar va ota-onalarni ekranni to'xtatish harakatini o'rtaq qanotga yedirishga ilhomlantirish o'tirg'i qo'yildi. Maktab qoidasidan qonun nizomigacha yon telefonni cheklash buyrug'i nima uchun yuqori ko'tarildi? Yarshar bo'yicha maktablarda yon telefonni cheklash to'liqinida maktablar ijro qilish qatlamida qandoq real raqobatga duch kelmoqda? Ota-onalar boshqurish kontrol qilish jarayonida yana qandoq chuqur qatlamliq masalalarni hal qilishi kerak? Chungo ma'rifat tadqiqot yurtining tadqiqotchisi Chu Chaohui mundaq deb ko'rsatdi. Amaliy isbot tadqiqoti nuqtasidan qaraganda, quramig'i yetmaganlarning aqli iqtidorliq terminalni ziyoda ishlatishi tafakkur iqtidori va o'rganish natijasiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yerli qonun chiqarishda quramig'i yetmaganlarning sog'lom o'sib yetilishini qo'g'dash maqsad qilingan. Chungo ma'rifat tadqiqot yurtining tadqiqotchisi Chu Chaohui mundaq dedi. Umumiy jihatdan aytganda, quramig'i yetmaganlarning aqli iqtidorliq terminal va AI bilan uchrashish masalasida har qaysi taraflar belgilik o'rtaq tushunish hosil qildi. Agar o'quvchilar yon telefon ishlatsa, uning tafakkur iqtidori chekinib ketishi, hatto imtihon natijasi ko'rinarlik tuvallab ketishi mumkin. Bularning hammasida nurg'un amaliy asos bor. Yaqinqi yillarda buyon o'tir boshlang'ich maktablarda o'quvchilarning yon telefon olib kirishni cheklashga aloqador xabarlar uzluksiz qiziq nuqtaga aylandi. Maktablarda yon telefonni cheklash buyrug'i ijro qilinish jarayonida ba'zi real masalalar ko'rildi. Masalan, ayrim maktablarda yon telefonni yo'shirib qo'ydigan mushuk chashqan o'yini o'ynaldi. Ba'zi o'quvchilar stakan to'kdan qiyobatiga kirib olgan yon telefon yo'shirish asbobi bilan tekshirishdan o'zini qochirdi. Ba'zi o'quvchilar model yon telefonni yuqoriga topshirib, haqiqiy yon telefonni partaning ostiga yo'shirib qo'ydi. Yana ba'zi joylarda ziyoda jazolab ogohlantirish ahvollari oshkorlandi. Bir qism o'tir boshlang'ich maktablar musodir qilinib ko'p yillardan keyin mu egisi to'nib olmagan yon telefonlarni ko'pchilikning oldida chiqavatdi. Yoki o'quvchilarga o'z oshkoralda ko'pchilikning oldida chaqqozdi. Yana ba'zi maktablarda yon telefon olib yurganligi uchun ba'zi o'quvchilarning bir oy dars to'xtatishi talab qilindi. Buningga qarata o'xshash bo'lmagan ota-onalarning mu o'xshash bo'lmagan qarshi paydo bo'ldi. Ma'lum ayilning boshlig'i Lumin mundaq dedi. Meningcha muvofiq bo'lsa, ularning yon telefoni yoki qo'l saytini bir oy shikoyatda bir mavsum musodir qismi bo'ladi. Men buni qabul qila olaman. Hozir nurg'un joylarda yon telefonni cheklash buyrug'i qonun chiqarish orqali qonun nizomga aylandi. Undaqda konkret qandoq ijro qilish kerak? Chuchoqoy mundaq dedi. Maktab nuqtasidan qaraganda yanada jazolash usuli emas, balki tarbiya berish usuli orqali ilgari surish kerak. Maktabning o'quvchilarni qonun nizomlariga aniq rioya qilishga yetaklashni tavsiya qilamiz. Yon telefonni yig'ilib bir taraf qilib etish usulini qo'llanib, qonunga xilof shaklda tarbiya berishga bo'lmaydi. Roshanki, bu foyda ziyonni qoplay olmaydi. Maktab bir ma'rif organi. Ma'rif organi asosligi yanada ma'rif usulini qo'llanishi kerak. Statistikalik sonliq ma'lumotga ko'rsatilishicha, elimizda quramig'i yetmagan to'r ahli 196 millionga. Quramig'i yetmaganlar aloqa to'rining umumlanish nisbati 97.3%ga yetgan. Maktabda boshqurg'ili bo'lgan bilan uyda boshqurg'ili bo'lmaslik nurg'un oilalar duch kelgan real qiyin masala bo'lib qolgan. Nanjing Sifanda shosi psixika shoyanining dotsenti, oila tarbiyasi tadqiqot yurtining muavin boshlig'i Yin Fei mundaq dedi. Maktab yon telefonni boshqara olaydi, lekin bola uyga qaytgandan keyingi ekran vaqtini boshqara olmaydi. Oila yon telefonga mastan bo'lib qolishning oldini oladigan eng oxirgi mudofiya sepili. Ota-onalar masalalarni aniq o'ylanishni o'rganib olishi, bolalar bilan fikr almashtirishi, maktab mu ota-onalarning kundalik turmushida yon telefon boshqurish iqtidori va saviyasini o'stirishiga yetakchilik qilishi kerak. Yin Fei mundaq dedi.
Yan telefon başqurışının arqısında aşkarlanğını, ailə turmuşunun molluq dərəcəsi yetərlik olmaslıq, atanla bilən balalarının alaqısı kəmçil buluş qatarlıq, çoğqır qatlamlıq məsillər bulub, balalar yaş ösmürləni rəqəmlik izixtürüş cəriyanada çiğra tuyğusu turğuzışqı yetəkləb, öz aldığı pilallaş, öz aldığı çəkləş universal sapasını yetəldürüş gerek. Yenfe yanı mındaqtadı. Qanun çıxırıştın başqa, yana tətqiqatını, ailə bilən məktəbnin həmkarlıqını, aile terbiyesi yetekçilik kılışını küçeytiş gerek. Muşunda kılgandıla andın balalarının akli iktidarlık yan telefonunu başkuruş için yakşı boğan ekologiya muhitini yaratkılı boludu. Fakat kanun çıkırış arkalıklı mektepni başkuruş kupayı kılmaydı. Şenşi ülkesi Şi'an Şeri Yanta Asır Şehirtisi başlangıç mektepinin 3. yıllık okutukçısı Çıngdan muhbirgı mındaktadı. Balalarının yan telefon işiltişini pütüllay tosup kessek olmaydı. Çünkü ata anlamı ameliyatı özü kılamaydı. Bazı balalarını yan telefonu karat kuzudu, lakin her kitimde bir vakit çekilmesi var. Mesela 10 minut. Çocuğuyunun karışıca yan telefonu çekiliş buyruğunun arkası da elektronik azdırış sırat kılış pekat işçedeki birli sebepken. En akhir diyanıla ahlak arkalık adam terbiyeleştin ibaret tüp vazifiye kartılgan bulup, okuyucuların müstakillikini yetildiriş gerek, şuna kuramı yetmegerlerge boğan terbiyenim o, sistemlik planlaş gerekken. Çocuğuyunu mındaqtı deyip. Mesela onun texmi yeterlik dalı paliyeti vaxtı beriş, texmi yeterlik pikir almaştırış, texmi köp okuyucularda müstakil ıqtidar yetildiriş, özünün hareketini öz qeliplaştırış gerek. Bundaq boğanda nurgun meselelerini texmi asan el qığılıp oludu. Bugünkü künde, mektep yan telefonunu çekiləş buyruqi bütün dünyanı kaplıqan siyaset dolğunuğa aylandı. Birleşken Devletler Təşkilatı, Mağarıp Pən Mədəniyyət Təşkilatı ızqoğulab təkşürgən sallıq məlumat qasaslanğanda, 2026 yılı 3. ayıca 114 mağarıp sistemisi devlet katlamadaki mektep yan telefonunu çekleş buyruğunu yolu koygan bulup, bütün dünyadaki devletlerinin 58%'ını ilgiligen. Yeni Feymondaq tep körsetti. Aqli iktidarlıq yan telefonunun balalar yaş ösmürlərgə boğan təsiri çoğun. Oxşaş bolmağan yaş basqıçıqı asasən, tosuş bilən tarqaqlaşdırışını birləşdiriş taktikisini qolunışqı toğır kelidu. Adi qılıp etkanda, balalar basqıçıda işilişki muvapıq çək qoyub, özünü kontrol qılış iktidarı yetərlik bolmaslıq səbəbidin məbdun bulub qilişdən saxılınış. Şunun bilən bir vaqtda mol, rəngdar, ailə və məhəllə turmuşu bərpa qilişini təşəbbüs qılıb, balalar yakı oquqıcılarını real turmuşunun xoşallıqıdan bəhrman qiliş gerek. Balılarını öydün çıxırıp, həmralları bilən alaqı kıldırğızı şarkılıq, olanı külk sadalır içi də həmralarının alaqı kılışı, əqiqi alaqı ilip gəgən xoşallıqdın bəhrman kılışqı boludu. Bundaq boğanda balılar təbii halda teximi köp zihnini əqli iqtidarlıq yan telefon dünyasından tatıp çıxırıp, onunla bağlanıp qanmaydı.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınmı yanmaslıq menin kündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmu biyaram bolumen. Lekin öyge qaytışımını kütuatqanlarını oylusamla, qaytıdın canlınıp ketimen.
2: Dada, abdot qardap ketipsiz.
3: Özünüzni asıran, ciddileşmen.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
4: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış kilisi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
5: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadırlap, ölümlü amal, avrıqa sarap kılımız.
6: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.
7: Sağlamlık bastığınımızda.
8: Talondaki içkili kodunu sahilisekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
9: Korumağa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqunu alayımız.
7: Sağlamlık ayıqımızda.
10: Tamaktan kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılık.
8: Velisbit bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
7: Sağlamlık kolumuzda.
8: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
9: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı.
7: Sağlamlık her vakit yenimizde.
8: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti bargansırı yakşı bulmakta.
7: Sağlam cungu birlikte asırışımızga muhtaç.
11: 摸发展脉搏，感知民生万象。克拉玛依广播电视台，克拉玛依新闻。
12: 新华时评有记者释敬诚，
13: 我是诞生首个延保小区住宅重点部位质保期在法定标准基础上延长1至3年。
12: 七口边缘井油改电，新疆油田公司百口泉采油厂绿色生产取得新进展。
13: 欢迎收听克拉玛依新闻，我是石峰，
12: 我是曼琪，以下是详细内容。下面播发新华时评有记者释敬诚。从仰望星空的少年到飞机装配维修师，从技工院校学生到高校科研助理，从与车身修理结缘到助力中国汽车出海，日前在上海开幕的第48届世界技能大赛上，一些技能人才讲述的自身经历，让人们真切感受匠心风采，也深刻感悟技能价值。技能是立身之本，立业之基。世界技能大赛创办70多年来，一代代青年秉承精益求精的工匠精神，在大赛舞台上夺取佳绩，由此不断突破自我，勇攀高峰，成就精彩人生。更多青年受到激励，通过掌握一技之长，创造美好生活。许多技能人才的成长故事证明，成才道路不止一条，锤炼过硬本领，练就精湛技艺，同样能在经济社会发展中找到属于自己的干事天地。在我国，齐全的产业门类为技能人才成长成才提供了广阔舞台与充足底气。我国自2011年起参加世界技能大赛，从实现奖牌零的突破到连续4届位居金牌榜，团体总分世界第一。中国技能青年的成长曲线是现代化产业体系加快建设的生动缩影。面向未来，无论是做大做强先进制造业，还是推动服务业扩能提质，都迫切需要更多技能劳动者担当作为，贡献力量。产业之后孕育技能之精，技能之跃赋能产业之进。当前，人工智能等技术快速迭代，产业转型升级加快，人民对美好生活的需要日益增长，对技能

0: таш алмысыны дәрежеге айырып инчик таллап, орап качылап амбарға кіргізіп, Шарқы Жануби Асия, Отыра Асия базырға әбәтішкі тәйірлап атады. База, илғаш пішіқлаш пәсілді кәнтке 100 нартық ағалыны ішкі қобыл қылды. Кәнт алысы Джошу Сөй мұндақ деді. Күніге 200 юан ішшәқі берді. Ішкі айда кішілсем 12 мүн юан тапалай мән.
1: Станциямыз қабірі. Шинжан Тянлей Шаңниу Емеклік Чәклік Мәсулет Шеркеті яқында Шанган Алайды Мәмүрі Районы Емеклік Мойыт Тазлықы Мәхкемісінің әніге еліп тәкшеріштен өтіп, Шанганны тәмірлейдіған, тоңлытылған еңі қалы көші ішіліп чықырышыны әніге алдыру салайдыға муапықиетлік ерішті. Bu, Şinjan'ın əla süpətlik tonlatılğan yeni kalı göçini Şangang bazırıq bivasitə yetküziş icazıti yol xeti alğanlığıdan deyərək verildi. Şangang, göç məsulatlarının süpəti, işləp çıxırış tərtibi, yeməklik bir xətərlikiyə qatdıq tələb qoyudu. Şinjan Tianlei Xiangniu Yeməklik Çəklik Məsuliyyət Şirkəti Şanqangın göç məsulatları bilən təminlə salayitini müvafiqiyyətli qoluğu kəltiriş üçün 2 ildən köprək vaqt sərif qılıb Şanqangın icazət ölçümüge toğrulunub, ögünüş, tərbiyələş, tərtibini əlalaşdırış və sistemini tüzətişini sistemilik qanat yaydırdı. Alatau tamıcısının yardım verişi, yölüşü, yetəklişi də təkşürüşdün oğuşluq ötdi. Şirket işlep çıkırış zavutunun başlığı Yang Zhengjun mındak dedi. Şanganlı təminləşinə itiraf kılışının bas oğısına ait yukarı. Biz Şanganlı təminləş ölçümünü əstaydıl tətqiq qılıb, oqub, qayt-qayt öyəndik. Münasibətli xadımlarını tərbiyəlidik. Bu il yana 120 milyon yuan məbləq silib, kim almaşdırış öyünü özgərtişdən, sexnin qatdıq detal dərəcəsini östürüş, xadımlarını tərbiyələşkicə, əmmini yuqarı ölçən boyunca elib barduq. Yaqın qiyyillardın buyan Bortala Moğul Abdonum Oblasti, göğüş kalısı kəsbinin tipini özgərtib dərəcəsini östürüşünü sıcıl alığı sürüb, ölçəmləşkən, köləmləşkən baxmıçılıqını zor küş bilən tərəqi qıldırdı. Bu qetim karxana muvaffaqiyyətlik halda Şanqangın təminli salayiti yerişib, bütün oblasının özgəcə dehqançılıq, çarvıçılıq məsulatlarını Şinjandan çıxırıb məmləkət boyuca yuqarı dərəcəlik bazarıqı yüzləndirişkə küşlük hərəkətləndirəgüc küş qoşdi. Bortala oblaslıq yezigiliki yezi idarisi partiya qrupsinin azası Manat Beyk mundaq dedi. Yaqın qillardan buyan Bortala oblastimiz diqqatni go'sh kalisi kasbining sifatini o'stirib, unumini oshirishga markazlashtirib, naslni yaxshilash, ko'lamlashgan, o'lchamlashgan baqmichilik, texnik mulozimat qatorliq nuqtalik alqalarga ko'p nuqtadan kuchab, 50 mingdan ortiq go'sh kalisining naslini yaxshiladik. Tianlai chorvachiligiga tayinib, sunniy aql bilan tarqilish shakli birlashgan andizida Bordalmagan kalılarga qarta dehqanlar bilen birleşiş, dehqanlarını yetekleştek, hemkarlık, bakmıçılık endişesini yolga koyup, karxana bir tutaş kalı menbesi, ölçemleşken yemkaşak ve bütün ceryallık texniki yetekçilik bilen teminlep, bordalmagan kalılarını hemkarlışıp yekip, 12 min kalını bordap, oblas boyuca göç kalısının kölemleşip, bekiliş nisbetini 48.5%'ke östürdü.
0: Әмді ijodi aql yozuvchilikdan Shinjongga nazar sahibimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Qarmay bulut hisoblash kasb bog'ichisi makonlashgan Shinjong Chisixua uchur pan texnikasi cheklik shirkati cho'ng sonliq ma'lumot va sun'iy aql texnikasi tayinib, aql mol doktori davolash supisi barpo qilib, chorvachilarni uydan chiqmaydi. Chorvalarni kasbiy diagnoz qo'yish, davolash mulozimatiga tez erishtirish imkoniyatiga ega qildi. Kali qo'yga kasal tegsa, mol doktorni saqlashning hojati yo'q. Chorva uy qushlarining kesili to'g'risida yon telefonda maslahat so'rg'ili bo'ladi. Shinjong Chisixua uchur pan texnikasi cheklik shirkati barpo qilgan aql mol doktori davolash supisida xos bilim ombori barpo qilingan bo'lg'ashqa diagnoz qo'yish davolash loyihasida sohaning kasbiy materiallari oldin elinadi. Uningda AI diagnoz qo'yish, mutaxassislar maslahat berish, yaqin atrofdagi mol doktori kasal ko'rish, hayvonot to'r dukonini izlash, laboratoriyada tekshirish, mutaxassislar tizimlik qatorliq ko'p xil funksiya to'plangan. Baxmich faqat kasallik

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, mən Sumrat Yasin.
0: Radyo anlıkçı dostlar, 3 gün devamlaşkan Dünya Sağlık Teşkilatı'nın 2026 yıllık ammavi mundiri yakında Şivisariya'nın Cenve şehirde ayaklaştı. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın en muhim yıllık ammavi diplomatiye pahaliyeti bolu süpüte bilen bu növetlik ammavi mundarının baş temisi kelgüsü kuvvet koş bolup dünyadaki siyasi soda sahası dinkelgen 4600'dün artık mehman bir yerge cem bolup mulazimet kespinin dünya sodusunu ilgiri sürüştiki rolu doğrusu da ortak paranlaştı.
1: Dünya maharet musabakısı Uganda yaşlarının arzusunu emelge aşırışıdaki muhim supuğa aylandı.
0: Kirby Porti, Kamerun, hatta Pütkül Otur Afrika işkilemçi rayonudun Gevinye koltukı beriştiki muhim dervazı bulup kalıdı. Bu, bunun 15 yıl ilgiri Kamerun Zuntunu Paul Biya'nın Kirby Çonkur Suporti türünün birinci karar kuruluşuna ulusal sözü de oturgu koygan ümidiydi. Bugün hükümde bu tesavvur reallık aylandı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, hem de kıtınla programımızın tepsili mezmanı da bolsun.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, 3 gün davamlaşkan Dünya Sağlık Sağlık Teşkilatı'nın 2026 yıllık ammavi mundiri yakında Şivisariya'nın Cenve şehirde ayaklaştı. Dünya Sağlık Teşkilatı'nın en muhim yıllık ammavi diplomatiya faaliyeti bolu süpüte bilen bu növetlik ammavi mundarının baş temisi kelgüsüge kuvvet koşuş bolup

Kadirli dostlar, Ugandalık pervişçi Filavia Nakai'nin üyü paytaxt Kampala'nın şimali kısmıdaki şehir etrafı rayonu da bulup, onun tesavvuru da Cungo Pekat TikTok subsidiki videodaki yirak bir devlet. O yerde igiz binala mol mezmulluk, medeniyet, yani mehman sarayda mehmanla üçün mülazimet kıladığan maşina adam ba. Şanghay'a berip 48. növetlik dünya maharet müsabıqısı'yı katmış aldı da Nakai muhbirinin ziyaretini kubul kıldı. Onun nispeten etkanda bu onun tüncü ketim ayrıplanğı oltırışı. Tüncü ketim çet elgi çıkışı bolupla kalmay. Yani onun kespi teknika ixtisas ilgisi bolu süpti bilen tüncü ketim dünya sahnesi'yi çıkışıydı. Nakai mındak dedi. Bizden aile şeraitimiz ancı bayaş etemez. Şuna hemen okuş bütürgendin kiyin, derhal iş koruluşu alaydıgan birer maharet ögünüşünü ümit kılımen. Bundak bolganda ailemizden kırımı köpeyip, anamın yükünü inikletkili boludu. Nakai, Uganda'nın garbi canubidiki öyüdün, 200 neç kilometre yıraklıktaki Kabale Universal Perviş ve Tugutki Yardan Beriş Mektibi de perviş kılışını ögünüp, perviş kespi bilen şoğulunu salayetige onuşluk erişti. Lekin Şanghay'a beriş yolu da tekimi köptürüşçallık körüstüşkü doğru geldi. Bultur Uganda Maarif ve Tenterbiye Ministerliği Karmıkı'daki Dünya Maharet Musabıkısı, Uganda Teşkili Komiteti Memleketlik Maharet Musabıkısı ötküzdüğallıkını cakarladı. Nakai Rayon Musabıkısı ve Memleketlik Musabıkı'da keskin eliş arkalık, Musabıkı'yı katnaş kuşula işçiden üzüp çıkıp, derecesi üsüp, ahırda saklıkını saklaş ve perviş kılıç türü de memleket boyunca çempiyon boldu. O mındak dedi. Bu ketim Şanghay'a bir musabıkı katnaşkanda Cungo'da ötküzülgen Dünya Maharet Musabıkısı sahnesi de turup her kaç devletlerdeki kesit başla bilen alakı ornatış öz ara ögünüş kişilik hayatıki muhim bir kadem. Nakai bilen birlikte Şanghay 48. növetlik Dünya Maharet Musabıkısının katnaş salayeti erişkellerden yana Kepşerleş türünün memleketlik çempiyonu Elzabit Motoro ve aşbezlik türünün memleketlik çempiyonu Paul Logobiba. Motoro ayal mahir bulu süpüt bilen kepşerleştin ibaret bu erle kespini talladı. Bu Uganda'nın şimalideki Arua teknik şöyene de devamlık tırışıp ot uçkuni ve eğir tipteki maşinala bilen tolgan sekta kepşerleş teknikisini cephalık tavladı. Şu caydaki tarat kulağının haberi karganda motoru cinsi bir tereplimi karışını buzup taşlap, kespi tekniki mağarıp arkalık takdirini özgertken, roh mu urgutuduğun ülge iken. Motoru ilgiri tarat kulağa mındak diyen. Mehsus kepşerleşini tallaşta emeliyetçil buluşunu közde tutgan idim. Kepşerleş, kuruluş, yasımıçılık ve sanat terakkiyatı da muhim rol oynaydı. Men özümne tekim asan hizmet tapalaydıgan, hem imkaniyetlik sicil kespi hayat berpa kılalaydıgan bir maharetini ilgileşini ümit kılımen. 9. ayının 5'ida Dünya Maharet Musabıkısı Uganda Teşkili Komiteti Mayırla üçün kesem beriş murasimi ötküzdü. Motoru mındak dedi. Menin nişanım yakşı neticigi erişiş. Lekin mukapatkı erişelmigen takdirdi mu bu bir yakşı ögünüş pürüstü. Men bu maharetini puxta ilgileşte izcil için turmen. Tayarlık musabıkının en ahırkı baskıcı da Logo B, Kampala'daki bir danlık aşbezlerini terbiyeleş bilen dan çıkargan 5 yıldızlık mehman sarayda terbiyelengen. O mundak dep kardı. Kespi teknik maharipinin emeliyetki ehmiyet beriş alahidliki okuş bitirgen okuvçılarını iş koruluş bazırda rıkabet evzellikigi iyi kılıp yaşlığa tekimi köp pürset yaratıp verildi. Dünya Maharet Musabıkısı Uganda Teşkili Komitetinin mesulü Jackson Kucha tonuşturup mındak dedi. Uganda 30 neç kişilik vekille ümükini bu ketimki Dünya Maharet Musabıkısı'yı katnışıqı evetti. Bu Uganda hükümetinin teknika ve kespi terbiyeleşki mesul yukur derecelik emeldarları, musabıkı'yı katnışıdığan mahirla, ve nurgun kespi maarif terbiyeleş aparatlarının mesullarını öz içige aldı. Kuçağımındak dedi. Şanghay seferi Uganda maharet ixtisaslıklarının salapitini namayan kılıdığan pürset bolupla kalmay. Yine dünya seviyesi bilen seliştiruş,
xalqaro hamkorlik munosabati o'rnatish va tajriba o'rganishdagi muhim fursat bo'ldi. Men bu bilimlar va tajribalarni davlatimizga elib kelib, Ugandaning texnika va kasbiy ma'rif tarbiyalash sistemasi qurilishini yanada kuchaytirishni umid qilaman. Kasbiy ma'rif Uganda hukumatı tarafından davlatning sanoatlashishini amalga oshirish, yoshlarning ishsizlik masalasini hal qilish hamda iqtisodning tipini o'zgartirishni ilgari surishdagi muhim harakatlantirgich kuch deb qaraldi. Uganda hukumat tarafining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, hozir mamlakat bo'yicha 160 dan ortiq texnika va kasbiy ma'rif tarbiyalash apparati bor bo'lib, Uganda ma'rif va tantarbiya ministerligi bir tutash nazorat qilib boshqurdi ekan. Kuchamindoq dedi. Jungoning kasbiy texnik tarbiyasida amaliyat va bozor ehtiyojiga tehim ahamiyat beriladi. Uganda Jungo qatorliq kasbiy texnik ma'rifi bir qadar taraqqiy qilgan davlatlardan tajriba o'rgansa bo'ladi. Biz dars mazmunini ma'lum darajada yanala o'qituvchi so'zlash, doskaga yozish usulini qo'llanib o'rgatamiz. Lekin kasbiy ma'rifda aslida amaliy mashg'ulotni ta'kidlash kerak edi.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolda ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş damıda alğı ilgirlevatkan radyoan oğucular. Muşu vaxtınla xayarlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanıp karışalımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başvuji Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk orni əsli kelgelikinin 50 yıllıkını hatırlaşığında kılan sözünü anladığımız.

Radyo'nun hücudu dostlar. Tövende başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 25. günü Jonghua Xalık Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk oranı əsli kelgelikinin 50 yıllıkını hatırlaşıgında kılgan sözünü anlattımız.

Hürmetlik Başkatip Guterres, Cungudu Turuşluk Elçile ve Halkara Teşkilatlarının Cungudu Turuşluk Vekilleri, Hanımla, Efendile, Dostla, Yoldaşla. 50 yıl ilgiriki bugünkü günde 26. Nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığını mutlak köp avaz bilen 2758. numarlık kararını makullap, Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki barlık hukukunu esli keltürüşünü karar kılıp, Cumhur Halk Cumhuriyeti Hükümeti Vekilinin Cumhur'un Birleşken Devletler Teşkilatı'daki birden bir kanunluk vekili işgelikini itiraf kıldı. Bu, Cumhur halkının kalbisi. Şundakla, dünyadaki her kaysi devlet halkının kalbisi. Bugünkü bu alaydı künde, biz bir yerge cem bulup, tarihini eslep, kelgüsüge nezer silavatımız. Bu naid ehmiyetlik iş. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk ornunun esli kilişi, dünya üçün bir çoğun iş. Birleşken Devletler Teşkilatı üçün mü bir çoğun iş. Bu, dünyadaki barlık tınışlık perver, ve adaletperver devletlerinin ortak tırışçalıkının neticesi. Bu, dünya nüfusunun tötün birini ilgileydiğen Cungu halkının şunundan itibaren Birleşken Devletler Teşkilatı sehnisige kaydedin kadem koygalıkıdın direk berdi. Bu, Cungu üçün mü, dünya üçün mü zor hem çonkur ehmiyetki ige. Men bu yerde Cungu hükümeti ve Cungu halkı vakaliten Birleşken Devletler Teşkilatı yığınının 2758. numarlı kararını çıkırışı teklif bergen ve onu kollugan barlık devletlerge Çin könlümden rahmet eytimen. Hakkaniyetini yaklıgan barlık devlet ve halkka oli ihtiram büldürümen. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Yeni Cungo'nun Birleşken Devletler Teşkilatı da kanunluk oranı esli kelgendin boyanki 50 yıl Cungo tınış terakki kılgan insaniyetke bəxt yaratkan 50 yıl boldi. Bu 50 yılda Cungo halkı özünü üzlüksüz kudret taptırış royini baştın ahır cari kıldırıp, özgürüp duruvatkan vəziyette Cungo'nun ilgirleş yönünüşünü ilgilep, Cungu ve insaniyet terakiyatının seltenetlik dastanını pütti. Cungu halkı, yeni Cungu kurulgandın boyanki devletinin kuruluşu ve terakiyatı asası da ıslahat içi bitiş yeni tarihi mezgilini içip, Cungu'ça sosyalizmini muvaffakiyetlik yaratıp ve ravajlandırıp, ictimai işlep çıkırış güçlerini üzlüksüz azat kılıp ve ravajlandırıp, turmuş seviyesini üzlüksüz östürüp, İşlep çıkırış güçleri nispeten kalak buluş halatıdan, ixtisatının umumi miktarı dünya boyunca ikinci orungu ötüştek tarihi bözüşünü işgaşırdı. Cungu halkı capağı çıdap küreş kılış arkası da öz kuluğu tayinip, Cunghua zamanı da umumyüzlük allık cemiyet kurup çıkışı nişanını işgaşırıp, namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış canının galbesini kolgu keltürüp, mutlak namratlık meselesini tarihi yusunda el kılıp, sosyalistik zaman yivleşkan devletini umumlülük kuruş yeni sepirini başlap, Cunghua milletinin uluğ gülün işinin parlak istikbalını kütüb aldı. Bu 50 yılda Cungu halkı dünyadaki her kaysi devlet halkı bilen baştan ahır iştipaklaşıp ve hemkarlaşıp, halkıra adıllık ve hakkaniylikini kovdap, dünyanın tınışlığı ve terakiyatı üçün zor tökp koştu. Cungu halkı tınışlığını kızgın söyüdü. Tınışlık ve hatırcemliğinin kıymetli ikelikini obdan bölüdü. Şuna, müstakil, özge, özü iyi buluş asasıdaki tınışlık diplomatiye siyasetini baştan ahır yürgüzüp, adalet çıntırıp, hakkaniyetini yaklap, zomgerlik ve zoravallık siyasisiga katti karıştırdı. Cungu halkı kendi terakki kılıvatkan devletlerinin ilgili hukuki, hüvüpsizlik, terakkiyat menfaat

0: Rossiyani qoğdaş yo'lidagi haqqoniy kurashini qat'iy qo'lladi. Jungo xalqi o'rtaq taraqqiyotga turtki bo'lishga kuch chiqirib, Tanzaniya, Zambiya temir yo'ldan tortib, bir belbog' bir yo'lgacha taraqqiy qilayotgan davlatlarga chomining yetishchi yordam berib, Jungoning taraqqiyoti orqali dunyoni uzluksiz yangi fursat bilan ta'minladi. Yeni taşlaman öpki yalığı yokumi bütün yer şarını kaplıgan xatarlık peyitte, Jungo dünyanı özünün aldını iliş tizgilleş tecrübelerden paal hem bəhri qilip, her qaysi dövlətləge köpləp yokumgı taqabul duruş maddi eşyaları, vaksina doğru yetküzüp verdi. Virus mənbəsini sürüştürüş ilmi həmkarlıqını çonqur kanat yaydırıp, insaniyetinin yokum üstünün üzülkisil qalbi qiliş üçün Səmimilik bilən paal tırışçalıq kürsətdi. Bu 50 yılda Jungo xalqi Birləşkən Dövlətlə Təşkilatının nopozi və ornini başdın axır qoğdab, köp tərəbçilikini əmliyyət kürsətib, Jungo'nun Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı bilən bolğan əmkarlıqını künsiri çonqurlaşdırdı. Jungo Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı xəvpsilik kengişigə daimi əza dövlətlik məsuliyyəti və burcini sadıqlıq bilən ada qılıb. Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı Nizamnamısının asasi məqsidi və prinsipini. Birləşkən Dövlətlə Təşkilatının xalqara işlədiki yadroluq rolunu qoğdudu. Jungo talaş tartışını tiniş usulda siyasi yol bilən həl qılışını paal təşəbbüs qıldı. Jungo Birləşkən Dövlətlə Təşkilatının tinişlik saxlaş hərkətigə 50 neçimin adem qitim xadim əvətib qatnaşdırdı. Birləşkən Dövlətlə Təşkilatının əzalıq bədəli tapşırışdiki ikinci çoğun dövlət və tinişlik saxlaş xıraşdını üstüge ilişdiki ikinci çoğun dövlət bub qaldı. Jungo Birləşkən Dövlətlə Təşkilatının min yıllıq tərəqiyyat nişanını başlamçılıq bilən işqa aşırdı. 2030-cı il imkaniyetlik sicil tərəqiyyat qaralmısını başlamçılıq bilən əməliləşdirdi. Dünyanın namıratlarını azaytış işləri qoşqan tökbisi 70%-dən aşdı. Jungo Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı Nizam Namısı və Dünya Kişilik Hüquq Xitab Namısının royuğa başdın axır əməl qılıb, kişilik hüquqnun umumiliqini Jungonun əməliyyəti bilən birləşdirişdi çıngdırıb, Dəvr iqimiga uyğun kildigan Jungocha kişilik hüquq taraqqiyot yolunu tepib çıkıp, Jungonun kişilik hüquq taraqqiyoti ve xalqara kişilik hüquq işleri üçün zor tökpü koştu. Xanımla, əpendilə, dostla, yoldaşla. Dünya iqimi əyvətlikdir. Onunla maslaşqalla ronaq tapıdı. Qarşı çıqqalla alaq boludu. Ötken 50 yılda Xalqara vəziyyət davalğub durğan bolsumu, dünyadaki hər qaysi dövlət xalqının ortaq tirişi arqısı da dünya umumi cəhətin muqum boldu. Dünya iqtisadi tez sürət tərəqi qıldı. Pən texnikada kün sayın yenilik yaratıldı. Zor bir türküm tərəqi qılıvatqan dövlətlə öz bitilib zoraydı. 1 milyard nəcə 100 milyon ahalə namıratlıqdan qutuldu. Nəcə milyard ahalə Zamani viliş qarab üzlüksüz yol aldı. Növətdə, dünyada 100 yıldımı görülüb baxmağan zor özgürüş tezlişi vadıdı. Tənişlik pərvər, tərəqi pərvər, ılğar küşlə üzlüksüz köpəydi. Biz tarixi umumi yüzünüşki layıqlaşıb, qarışlaşmay əmkarlışdı çıngdırıb, bekinmeçilik qılmay içi vitişdi çıngdırıb, nöl nəticilik erişidigan işini qılmay, Özara mənfəət yetküzüb ortaq payda ilişdi çıngdırıb, hər qandaq şəkildiki zomgərlikgə və zoravallıq siyasisigə qəti qarışdırışımız, hər qandaq şəkildiki yək tərəbçilikgə və qorxçılıqqa qəti qarışdırışımız gərək. Biz tınışlıq, tərəqiyyat, adıllıq, əqqaniylıq, demokratiya, ərkillikdən ibarət, pütkül insaniyyətgə ortaq qımmətini zor küş bilən əyüc aldırıb, Teximi güzel dünya kuruşunu doğru ideye yetekçilik bilen birlikte təminleşimiz gerek. Tınışlık ve terakiyat bizden ortak işimiz. Adıllık ve hakkaniyelik bizden ortak gayemiz. Demokratiya ve erkillik bizim ortak istikimiz. Dünya rengarengdir. Köpkıllık insaniyet medenlikinin sehri küçü. Şundakla, dünya terakkiyatının ayati küçü ve hareketlendirgüş küş menbesi. Köpnün artıkçılıkını üyengendila özgeçilik yaratkılı boludu. Medeniliknin ali, pes, isil, naçar dep ayrımız yok. Fakat haslık ve rayun perkılı ba. O almaştırış davamıdılı yuguruludu. Yugurluş davamıdılı algı basudu. Bir devletnin mangan yolunun doğru hatalıkı bağı bir işte, muhimi şu devletnin ekvalığı uygun kelgen kelmi gelikige. Devrinin terakiyat ikimiği maslaşkan maslaşmağalıkıga. İktisatının terakiyatı, cemiyetinin ilgirlişi, halık durmuşunun yakşılınışı, cemiyetinin mukum buluşuğu türütkü bulalgan bulalmağalıkıga. Halıkının kolişi ve imaisigi erişelgen erişelmi gelikiye. İnsaniyetinin terakiyat işleri üçün tökpü koşalgan koşalmağalıkı karaş gerek. Biz insaniyet takdiri ortak gevdisi berpaklışka kol tutuşup türütkü bulup, uzakça tiniş, umumüzlük bir hater bolgan, ortak gülünüdügan, o çok sığdırışcan, pakiz, güzel dünyanı ortak kuruşumuz gerek. İnsaniyet bir bütün gevde, yer şari ortak makar, her kandak adem, her kandak devlet, özünü bil, özgünü koy diyelmeydi. İnsaniyet bir yakıdın baş çıkırıp, inak belli ötüp, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışını közlep, üzlüksüz ilgirlep, tehimi güzel kelgüsünü ortak yartışı gerek. İnsaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılış kütürütkü buluş, bir hıl tüzümünü, yeni bir hıl tüzümünün ornuğa, bir hıl medenilikni, yeni bir hıl medenilikinin ornuğa destiş bulmazdın, belki okşaş bulmağın icdimai tüzüm, okşaş bulmağın ideologiye, okşaş bulmağın tarih medeniyet, okşaş bulmağın terakkiyat seviyesindeki devletlerinin halkıra işlada ortak menfaatinip, hukuktun ortak behriman bulup, mesuliyetini ortak üstüge ilip, güzel dünya berpa kılıştaki en çok ortaklığını şekillendirişiden ibaret. Biz öz ara menfaat yetküzüp ortak payda ilişti çın turup, İktisadi, icdimai terakkiyatının halıkka tehimi yakşı bəxt yardışıga türetkü buluşumuz gerek. Kadimde cungoluklarda halıkını hatırcam kılış, devletini idare kılışının asasıdır. Halıkını bayaşat kılış, halıkını hatırcam kılışının asasıdır deydiğen gebba. Terakkiyatka türetkü buluş, hatırcam yaşaş, huşal horam işleş, her kaysi devlet halkının ortak arzusu. Halıkını gözlep terakki kılgandıla terakkiyatının ehmiyeti boludu. Halık tayinip terakki kılgandıla terakkiyatının erketlendirgüş küşü boludu. Dünyadaki her kaysi devletle halıkını merkez kılıçtı çıntırıp, tehimi yukarı süpetlik, tehimi ünümlük, tehimi adil, tehimi imkaniyetlik sicil, tehimi bihater terakkiyatını tirişip işe aşırışımız gerek. Terakkiyat tampon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini hal kılıp, terakkiyatının tamponlığı, maslığı, sığdırışçalıkını aşırışımız gerek. Halkının terakki kılış iktidarını aşırıp, hemme adem katnışıdıgan, hemme adem bekraman buludugan terakkiyat muhitini şekillendirip, terakkiyat neticilerden her bir devlet, her bir ademge tehim öküp, teğimi adil nep yetküzüdüğün terakkiyat vaziyetini yaratışımız gerek. Yakında, men 76. nöbetlik Birleşken Devletler Teşkilatı yığını da dünyavi terakkiyat teşebbüsünü otturup koydum. Her kaysi devletlerinin ortak tırışçalık körüstüp, yeni taşıman öpki yalığı yukumunun dünya terakkiyatı bolgan zerbesini yenip, 2030. yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat karalımısını tez emelileştirip, dünyavi terakkiyat ortak gevdisi berpa kılışını ümit kılımen. Biz hemkarlıkını küçeytip, insaniyet düşkelgen her hıl hırız ve dünyavi meselelerge ortak takabül turuşumuz gerek. Rayon talaş tartışı ve terörizm, kilimat özgürüşü, tor hevpsizlik, biyo hevpsizlik hatarlık dünyavi meseleler xalqaro jamiyatning oldiga qo'yildi. Texnik sig'dirishchan dunyoviy idora qilish vaziyati, texnik unumlik ko'p taraflik mexanizm, texnik aktiv rayon hamkorligini shakllantirgandilar, bularga unumlik taqobil turg'uli bo'ladi. Klimat o'zgarishi tabiatning insonlarga bergan ogohlantirish signali. Dünyadaki her kaysi devletle emeli hareketi arkalık tabiat üçün bir hatarlık pasılını çın saklap, yeşil esli keltürüş, yeşil işlep çıkırış, yeşil istimalı ilham verip, medeni sağlam durmuş usulunu şekillendiriş türütkü bulup, adem bilen tabiat inah bili ötüdüğün endizini şekillendirip, yakşı ekologiyelik muhitini imkaniyetlik sicil terakiyatının tügümez bulukluğa aylandırışımız gerek. Biz Birleşken Devletler Teşkilatı'nın opozi ve ornini katli koğdap, hakiki köp tarafçilikini emliyette ortak körsetişimiz gerek. İnsaniyet takdiri ortak gevdisi berpaklış türütkü buluşta, küçlük Birleşken Devletler Teşkilatı'a, dünyavi idare kılış sistemisini ıslah kılış ve berpaklışkı muhtacımız. Dünyadaki her kaysi devletle Birleşken Devletler Teşkilatı yadro kılıngan halkara sistema, halkara kanun asas kılıngan halkara tertip, Birleşken Devletler Teşkilatı nizamnamesinin asasi maksidi ve prinsipi asas kılıngan halkara münasebet asasi mizanını koyduşumuz gerek. Halkara kaydını pekat Birleşken Devletler Teşkilatı'a eza 193 devlet ortak tüzüdü. Ayrım devletler ve devletler guruyu belgilisi bulmaydı. Halkara kaydıya Birleşken Devletler Teşkilatı'a eza 193 devlet ortak raya kılış gerek. Bunun da müstesnalık bulmaydı. Hem bulmazlık gerek. Dünyadaki her kaysi devletler Birleşken Devletler Teşkilatı'nı hürmet kılış pozisyası da bulup, bu çoğun ailini yakşı asırışımız, yakşı kovduşumuz, özümüzgi yakkallarını kubul kıladığan, yakmıgallarını kubul kılmaydığan işine hergiz kılmazlıkımız, Birleşken Devletler Teşkilatı'nı insaniyetinin tanışlığı ve terakiyatıdan ibaret, yüksek işin ilgiri sürüşte, teximu aktif rol oynaydığan kılışımız gerek. Jongo, her kaysi devletler bilen birlikte, ortak kengişiş, ortak berpa kılış, ortak bekirman buluş ideyesi de çıntırıp, hemkarlışış pikir yolu üstüde izdinip, hemkarlışış endisi de yenilik yaratıp, yeni vaziyetteki köp tarafçılık emeliyetini üzlüksüz bir yetişini halaydı. Hanımla, efendile, dostla, yoldaşla. Ötmüşünü eslep bugünkü nezer salsak, ötken işladın örnek gelip, kelgüsünü pemliyeleyimiz. Yeni tarihi pellede, Jongo teniş terakiyat yolu da minişti çıntırıp, baştın ahırı dünya tenişliğinin berpacısı boludu. Islahat içi bitiş yolu da minişti çıntırıp, baştın ahırı dünya terakiyatının tökpikarı boludu. Köp terapçilik yolu da minişti çıntırıp, baştın ahırı halkıra tertipnin kovduğucusu boludu. Okşaş bir bulutnun yamğurdun yaşnayımız. Gerçe tağ deryalla ayırıp tursumu, okşaş bir asmandaki aydın nurlanımız, gerçe aramız yırak bolsun mu? Hem meylen kol tutuşup, tarihinin doğru terpide durup, insaniyetinin terakiyat yönlişi terpide durup, dünyanın mengü teniş terakki kılış üçün, insaniyet tağdiri ortak gevdisi berpa kılış kıtırıtkı buluş üçün, boşaşmay kreş kılaylı. Köpçülük rahmet.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'li 10. ayının 25. günü Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin Birleşken Devletler Teşkilatı'daki kanunluk orni esli kelgenlikinin 50 yıllıkını hatırlayışı yığında kılgan sözünü anlattık.

Mentoring programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nijat Abdukadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacan tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgusu. Hani ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Сүйүмдүк достор, şu tatlı programımız damlaşı atıdı. Bugün gorillaştırılgan şu nakşılarımızdan silerge huzur ata kılışın için kalbimizden ümit kılımız. Hem de ben silerge bir kıskı hikayeni sözlep birey. Bir neçeyle birleşip bir dükkan içipti. Samimilik bilen soğudu kıgaçka yaman emez pul tepipti. Ula daim özlerge taksimlengen paydını yuşurun hesaplapmağı diken. Tekazalık bilen kütken kün ahırı yitip gelip bu paydımı taksimlenipti. Hem de hemmeyle özünün hesabatını toğra deyip karagaçka arada talaşta şükürlüp varan çürün etrafını bir aptı. Del şu çağda hoşlu dükkandaki bireyle gelip dükkanınla ot ketti deyip ciddileşken içe. Bu şerikle paydını ayırıp bulup ot üçürüş ya ki otunu üçürüp bulup andın paydını ayırış meselesi de bir deklik ilenmeyi kaptı. Hiç kayısı ot üçürüşkü bağmaptı. Ula ot üçürüşünü zörür dep karmakaşka dükkanı ketken ot bilen kar yok. Öz hesabatı bilen aldıra şop gitipti. Ula koyuk sütek götürülüp mallarının küyük pırkı dımakı vurulgan çağda andın dükkanı karap yürüptü. Neticede ulan nemini körüptü dese küçlük ot yalkını da kağan, kutkuzuş esla mümkün bombağan mallarını körüptü. Muşu dükkanının çaraslap küyüşüge karap kaptı. Şunda kılıp desmayı mı paydısı mı yok çıkıptı. Şunda deyiş ki boludu, şerikliş ki münasip kişiyle Xeyim xətər aldı da müəyyən məsuliyyətini üstüge alalaydıqan, ciddi pəyiddə birlik kiləyləydıqan, şəxsi mənpəətini umumnun mənpəətdəgi boysundurub, birlikdə qiyinçiliqini yenişki otlun alaydıqan kişilərdir. Demək, biz bu hikayədən qanda xulas çıxırmız digəndə, şerikni toğırtallaş, yolunu toğırtallaşdın mı muhim, digən xulasını çıxırmız. Her kandak bir işini kılıçta aldı bilen işenç, samimilik, birlikte küş çıkırış hemmedin muhim. Her bir radyo anlıkçılarımızdan, bulup mu muşu ticaret sahası da tırışı batkan anlıkçılarımızdan, ticaretinin ronak tepişini çın kalbimizden ümit kılmız, kinemize nadir küldürümüzge devamlı kulak sağa isle.

Sevimli dostlar, şu tatlı programımız devamlı şu vatıda. Bir ayol kesel kösetkili doktorunun aldığı beripti. Doktor, bir aram bulu vatkınınızga neç gün buldu deyip soraptı. 5-6 gün buldu. Deslepte ben Udul'daki doğru kandın doğru seti bilip yedim. 4 gün doğru yiysem mi paydı son mu de? Depti bu ayol. Doktor, o yizip egen doğrunu içki kandak cüret kıla aldınız. O nimini biletti? Depti. Doktorunun sözü teki tügümestilla ayol burulup meyiniptü. Doktor, hanım kayak var siz. Ben tek kesilinizgi diyagınız koymadım. Dep toğlaptı. Sizni bana aşı doğru hanının ilgisi tonuşturgan de. Depti o helik ayol. Belkim siz hemizin yakşı buluşunuz mümkün. Bırak başkalarını çökürüşünün oranına özünüzün yakşılıkını gevdilendirmen. Belkim siz en münevver buluşunuz mümkün. Bırak siz özünüz gibi bek işinip getip, hemli yerde özünüzü göz göz kılıp maktınıp şürmen. Artıkçılıkınız ne cari kıldırın? Bırak layıkı da bozsun. Öz artıkçılıkınızı namayan kılış için başkalarını maktaşını unutup kanma. Başkalarını çökürüş bedelige kuşallık tapıdığan bu iş elbette normal psikikideki adamların kılıdığan iş yemez. Ne mi muhim digende köngül azadiliki kuşallık duygusu hem de muhim. Şunun için biz turmuşta muşu noktalara dikkat kılışımız gerek. Kuşallık güzel netice her bir dostlarımızga hemra bolsun. Kene küylerimiz tavım silah üçün.

Süyümlük dostlar, şu tapta programımız devamlı şıvatıdı. Programımız kayıtıp geldik. Biz hayatını söygücülerimiz. Her bir demlerimizin güzelliklerini baykuğucularımız. Güzellikini söylemeye dağın kişiler bulmamız gerek. Kişiler ezelden güzellikini söyüp geldi. Hem şu güzellikini ah gönüllüktün, yakşılıktın, güzel pezilettin izlep geldi. Gözümüz gibi birinci bulup çelik adığını mı? En güzel şeyle, en güzel kişiler, en güzel menzirle. Çünkü çıraylık nersile kişiye yakşı tesir verdi. Bu fakat bizden taşkı kıyafetimizdir emez, belki bizden kalp güzellikimizde mi öz işi kalıdı. Kalbimizdeki her bir güzel nerse sırtkı çıkıdı. Kalbimiz güzel olsa, İğzimizden güzel sözler çıkıdı. Yürüş duruşumuz retlik, pakız bolsa, biz başkalarına yakşı tesir bireleyimiz. Elbette hemimiz güzellikini söygücü, güzellikini sözlügücü. Onu küylerimizde küylügücü. Yani ondak olsa, en şu güzellikini küylerimizde küyleyelim.

Qadirlik anlıqçıla, programımız qaytıp geldik. Bəzi də bir hit, bir muhabbetlik küy, kalbimizdeki muhabbetlik es tuyğunu ulğaytıdı. Bizni muhabbet beğığı başlaydı. Yağmurun hidi muhabbetni əslatıdı. Altın rəng küz yupırmaqları muhabbetni əslatıdı. İllik bahar şamılının yüzlerimizni sipap ötüşi yeni şu muhabbetni əslatıdı. Yakınlık bir muhabbetli küy o yeni şu muhabbetni əslatıdı. Kalbimizde muhabbetli bolsa tırmıştaki her bir dakika bizgi muhabbet bolup körünüdü. Hem şu muhabbetni yeni əslatıdı. Kenondak bolsa biz şu muhabbetni küylerimizden izdeyli.

Geralt onun beşini yerden almay, putlarını birden birden almaştırıp turup atqanlıqını kördi. Jığılap atmağan sen, dep sordi ve kopal kolu bilen onun enkini kötürdi. Kızının çırayığa karap, onun işçi ağırıp mı kaldı? Yak! Scarlett beşini kattık silkip, açıqı bilen vaqırdı. Yalgan sözler vat sen. Ama ben senin muşundak buluşuğunu, kişilerge tekabürlük bilen muamalı kılışını yakşı görmen. Ate ziyafet seni şundak kıyafeti körey. Seni bir jigitnin kenige kırvaptu, o jigit onu yakşı görmeydi ken dep, hem adamnın meskır kılışını zadılı kalamaymen. Yak o meni yakşı gördü. Scarlett mayus aldı oylandı. Men onun könlüde ba. Az vaqtdan keyin u çoqum öz ağzı bilen bana eydidu. Wilkes ailesi dikile özlerinin uruk tukkaları bilenle toy kıldığan bu musa kandak yaşı bulat diye. Geralt onu kol tıklı valdi. Hem de kırıp tamak yeyli. Bu işini hiç kimge tınmayli. İşkimizle bilsek boldi. Apağını bu iş bilen para kendi kıgım yok. Sen mi onunla depşürme? Burnunu taşlı bet. Scarlett kol yağlı kıgım işkırdı. Andın işkisi kol tıklışıp öy terepke mağındı. At kendinden asta kilovat attı. Öyge yakın kağanda Scarlett bir nime demekçi bulup edip, bir dilla koridorda turgan apsini körüp kaldı. Onun beşi de şelepe, üstü de yepinca, kolu da pelay,

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Endi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.